0: radyonun sesini sakın kısma.
1: Çünkü en iyi şarkılar bu frekansta.
2: Anlamadım hiç, tek bir kelime.

şımarık insanları sevmem, sen de onlardan birisin. Sen beni böyle küçük gördün ya, ama aşık olacak gibisin. Kendine uygun birini ararsın, sonra beni rüyanda sayıklarsın. Sen boş birisin, ancak açarsın, tabii arkamdan çok ağlarsın.

0: bir neden lazım.
1: Araç kiralamanın güvenilir adresi Uçar Filo. Hava durumunu sunar. Havalar nasıl olursa olsun aracınız Uçar Filo'dan olsun.
2: Meteoroloji Genel Müdürlüğü'nden aldığımız son bilgilere göre hava sıcaklıkları güney kesimlerde mevsim normallerinin üzerinde, diğer yerlerde mevsim normalleri civarında seyredecek. 6 büyükkent merkezinde görülecek en yüksek hava sıcaklıkları şöyle: İstanbul 21, Ankara ve Bursa 22, İzmir ve Antalya 26, Diyarbakır 25 derece olacak.
1: Araç kiralamanın güvenilir adresi Uçar Filo. Hava durumunu sundu. Havalar nasıl olursa olsun aracınız Uçar Filo'dan olsun.

0: şımarık insanları sevmem, sen de onlardan birisin. Sen beni böyle küçük gördün ya, ama aşık olacak gibisin. Kendine uygun birini ararsın, sonra beni rüyanda sayıklarsın. Sen boş birisin, ancak açarsın, tabii arkamdan çok ağlarsın.
1: Bakma!

0: günaydın, günaydın, günaydın, günaydın. Herkese kocaman kocaman günaydınlar. İstanbul FM'desin, doğru yerdesin. Eğer bu sesi duyuyorsan bu sabahta kendine bir iyilik yaptın demektir. Ne yaptın biliyor musun? Benle buluştun. Date bak date, 0703 date. Herkese güzel sabahlar, hayırlı cumalar. Herkese iyi sabahlar diliyorum efendim. İşe mi gidiyorsun, evinde misin? Arabana doğru mu yürüyorsun, metrobüste misin? Toplu taşımaya mı ineceksin yoksa yürüyecek misin? Ya da hala yatakta mısın? Belki de makyajını yapıyorsun ya da saçlarını jöleliyorsun, jöle. Her ne yapıyorsan yap, kulağın bendeyse. Ben de değilse bile canın sağ olsun, o zaman gıyabında söylemiş olurum. Bu dediğimi duyamazsın bile ama kulağın bendeyse daha çok sevinirim. Günaydınlar, hayırlı sabahlar. Emre Mutlu Show an itibariyle başladı. Türkiye'nin en değişik show programı. Türkiye'nin ne ediyor belirsiz, ipe sapa gelmez. Tuhaf, garip, acayip show programı. Dünyanın en değişik ekibiyle yapıyoruz. O ekibin üyelerinden birisisin, sen bunu biliyorsun. Ben bir reklama gidiyorum, sana günaydın dedim ve başladık.
1: Birisin. Emre Mutlu Show'da kısa bir ara.

0: En güzel tatiller Gezi Mod'la başlar. Gezimod.com.
1: Emre Mutlu Show devam ediyor.

0: Sabah seni gördüğüme yemin edebilirim. Evet, beni görmüşsün. Araba da doğru, plaka da doğru. Ama yemin etmene gerek yok, inanırım sana. Sana da ilişkiler kardeşim. Sabah seni gördüğüme yemin edebilirim Emre abi, araçta şuydu demiş. Rengi de buydu. Hüzünlü hüzünlü işe gidiyordun demiş. Merak etme, yalnız değilsin, ben de çok hüzünlüyüm demiş. Sen şimdi önce kendini neşelendir, sonra bizi neşelendir. İyi ki varsın abilerin güzeli demiş. Teşekkür ederim kardeşim benim, sağ olasın. Evet, doğru söylüyorsun, bendim o, bendim. Kaçarım yok, plakaya kadar almış. Nerede, nasıl, kaç saniyede kaç arası. Bir de orası hareketli bir bölge, yani trafikte falan da değildim. Eyvallah, teşekkürler, günaydınlar. Emre Mutlu günaydınlar, süt kaynatıyorum demiş. Teşekkür ederim. Ne yaptığınızı tam soracaktım iyi ki. Bu kıymetli bilgiyi benimle paylaştınız. Süt kaynatmak. Oh, içine böyle bir kaşık da, bir çay kaşığı da bal. Çok fazla şekerimizi hoplatmayalım. Günaydın demiş. Günaydınlar Tuğba'cığım, günaydın. Günaydın Cenikon demiş. Teşekkür ederim. Günaydın tatlım ballı kaymağım, günaydın. Arkadaş, ne kadar güzel şeyler duyuyorum ya. Günaydın tatlım ballı kaymağım, günaydın yazan Ali Köksal. Bunu bana yazdıysan yengeye daha biraz daha abartılısını yazman lazım. Bu hakkını bende niye tüketiyorsun yani? Emre abi günaydın. Allah'ın belası bir sivrisinekle uğraştım dünden beri demiş. Bulamıyorum bir türlü, bu havada sinek mi kalır demiş. Allah'ın yarattığı canlıya bunu söylemek bana yakışmaz ama sabahı sabah ettirdi bize. O ne biliyor musun? Buralardayım, ayık ol. Ben şımarık sinekleri sevmem. Sen de onlardan birisin. Deseydin bir. Emre abi bugün 7 kilo vermemiş şerefine bol şekerli bir Kürt böreği alacağım demiş. 6 dakikalık yolum kaldı börekçiye, elim ayağım titriyor. Afiyet olsun. Ama yapma yani, niye şey abartılı. Bir tane al, nefsini körlet ya. Yani o kadar verdiğin kilonun şu anda bir kilosunu geri alacaksın anladığım kadarıyla. Bu azimle. 0544-886-1886. Geldi sabahların prensi demiş. Prensesi okudum, nasıl uyuz oluyordum sana az daha. Serkan Pesen günaydınlar. Edirne kapıda trafik yoğunlaşıyor abi. Az önce bir tane motorcu yerde yatıyordu, maalesef kaza olmuş. İnşallah bir şey olmamıştır demiş. Allah yardımcısı olsun. Trafik yoğunluğuna dikkat edeceğiz. Bakacağız sağımıza solumuza. Motorcu kardeşlerimizi çok seviyoruz ama bazen çok hırpani kullanıyorlar. Yapmayın arkadaşlar. Canınız her şeyden kıymetli. Yapmayın.
1: Güvenemem servetime, malıma.

Trafikte misin? Önemli değil, dün de oradaydın. Belki yarın da orada olacaksın. Anın tadını çıkartacağız hocam. Eğer şartları yok edemiyorsak kendi şartlarımızı böyle tepe tepe tokatlaya tokatlaya bu hayata

0: İnternetten dinleyenler, yayın kesiliyor mu? Dün bununla ilgili bir bilgilendirme geldi sizlerden. Hemen geri dönüş yaptık. Bizde sistemde bir sorun gözükmüyor ama internetten dinleyen dostlarımız yazsınlar. Belki hani bir kişiden, iki kişiden, oradaki şebekeyle de alakalı olabilir ama ben de şu anda kendim şöyle bir açayım, check edeyim. Emre Bey, 2026 ilk çeyrekteki meblaları check ettiniz mi? Bakayım. Şu anda kendim şöyle başlıyorum. Şu an internetten dinliyorum. Emre Bey, 2026 ilk çeyrekteki meblaları check ettiniz mi? Bakayım. Evet, en az şu anda 20'ye yakın dostumuz kesinti yok yazdı. Sevgili Tuğba'cığım, application'dan dinliyorsun. Bir internetini kapatıp açar mısın? Dünya. Seninle ilgili de olabilir. Dünyadan cevap. Adaletin bu. Vay Mustafa abi, günaydın. Uygulamada sıkıntı yok yazanlar var. Evet, Tuğba'cığım seninle alakalı olabilir. Bir istersen check et. Check et. Bir check et, bir pantolon. Müsaadeniz varsa check etimi çıkartabilir miyim? Günaydın, gardasını yediğim. Teşekkür ederim. 0544-886-1886. Gardamı yiyen insana teşekkür edeceğim hiç aklıma gelmezdi. Yani mesleki olarak böyle bir zirve yaşayacağım. Hiç aklıma gelmezdi. Emre Mutlu, çayı koy da kahke getireyim. Kahke ne? Kahke. Ha, kahke. Ben niye kahke diye okudum bunu? Kahke neydi? Tuzlu kurabiye miydi ya? Ne olduğunu da yaz bari, bir fotoğrafını at. Getireceksen de getir yani. Getirme diyen...
1: Getirme diyen namerttir.
0: Abi daldan dalacılara ne diyorsun demiş. Siyasi bir gönderme mi var bunun altında? Daldan dalacılar. Parti değiştiren siyasilerden falan bahsediyorsan siyasetle ilgilenmiyorum biliyorsun. Allah ilgilensin siyasilerle. Benim bir işim yok kendileriyle. Kim ne yapıyorsa yapsın, benim için vatanım, milletim, vatandaşım önemli. Gerisi hikaye. Adaletin bu mu dünya çalınca mı aklına geldi? İstanbul Gümüşsuyu'ndan günaydınlar demiş Erhan İncetepe. Günaydınlar sevgili Erhan, bir fotoğraf atmış. Rampa aşağı indiği yolda, orası tamam, Beşiktaş şeye doğru, Taksim'e doğru. Hayırlısı olsun. Zaten onlar da siyasetle ilgilenmiyor demiş. İşte onlar siyasi olarak siyasetle ilgilenmiyorlarsa ben hiç ilgilenmem, kusura bakma. Ben onlar radyo ile ilgileniyorlar mı? Gerçi mizahla ilgilenen çok siyasi var yani. Kahkahalar attıran bize gerçekten. Yani ben komedyenim, benden daha komik siyasi gördüm ben. Parti kuru oy verelim. Aman aman aman aman. Aman hocam aman. Aman aman aman. Allah'a yakın bana uzak olsun. Abi günaydın, tıraş olurken seni dinliyorum demiş. Tıraş köpüğü reklamı da çek bir tane istiyorsan, bir de video at bize. Emre Mutlu, günaydın, hayırlı cumalar, hayırlı işler. Bugün çok kıymetli bir haber bekliyorum abi demiş. Bir sinerji yaratabilir miyiz dinleyenlerinle beraber, inşallah o haber gelsin bana demiş. Yani sana, senin özelinde değil de bütün iyi haber bekleyenler bugün inşallah güzel haberler alırlar diye. Toparlayalım.

0: Sular içildi mi demiş, hemen hatırlattığın için teşekkür ederim. Şöyle bir sularımızı içelim mi? İmkanı olanlar, elini attığı yerde su bulanlar, zahmet olmasa kalkıp kendilerine su koyanlar. Hemen suyunuzdan bir için bakalım, şöyle aç karna, tok karna fark etmez, illa aç olması da şart değil. Ama bir suyunuzu içelim, sabah sabah vücudunuz şöyle bir arınsın, şöyle bir filtrelensin, şöyle bir temizlensin, şöyle bir durulansın yani. Bir suyunuzu içelim en azından bir bardak. Gün içinde de içmeyi unutmayalım çünkü ağzımız kuruduğu ve ihtiyacımız olduğu zaman içtiğimiz su güme gidiyor. Vücudun ihtiyaçlarını harcıyor. Durup dururken içtiğin suyun faydası varmış vücuda. Bunu da çok kıymetli bir profesör doktordan öğrenmiştim. İç hastalıkları uzmanı. Aman Allah kimseyi hasta etmesin. Allah'ım sen dertlere deva, hastalara şifa ver. Abi sen başka, hanım başka demiş. Sen günümüze neşe katıyorsun, hanımsa ömrüme neşe katıyor. Vay, hadi yırttın hadi. Seni forvet seni. Günaydın Canikom demiş. Günaydınlar. Günaydın abi, iyi yayınlar. İş değiştirdiğim için artık baştan sona değil ara ara dinliyorum demiş. Ama bu sabah günaydınını özlemişim demiş. Hala waffle'ı soruyor. Adama 2 sene önce waffle demişim. Nereden dedim. Başka hediye göndermedik mi biz sana? Halletmedik mi o işi? Alacaklı gibi Rus mafyası peşime düşse daha rahat geziyordum şu anda ya. Bu adam peşimde benim ya. Kimler geçti? Hoppa! Vallahi billahi hayat 7-5 gece başlıyor. Günaydın Emre abi demiş. Estağfurullah ya. Estağfurullah. Biraz tebessüm edip birazcık enerjin bizim ağzımızdan çıkan kelimelerle bir nebze olsun yükselebiliyorsa ne mutlu bana. Zaten amacımız bu. Herkes ihtiyacına göre radyo dinliyor bence. Mesela gecenin birinde de kanal kanal gez radyolar arasında şöyle yayınlar da var yani. O da bir ihtiyaç.
1: Evet sevgili kasvet dostları. Cengiz'le Buhran'lı saatlere hoş geldiniz.
0: O da radyocu, ona da saygımız var. O da kasvet mesela, ona ihtiyacı var. Mesela
1: bir sevda türküsüdür mesela.
0: Evet, Müslüm Baba çalıyor, Ferdi Tayfur çalıyor. Ona ihtiyacı olan da onu dinliyor. Şimdi adam zaten canı sıkılmış, taksiye çıkmış, sabaha kadar direksiyon sallayacak. Efkarlandım be derken o şarkıya ihtiyacı var, onu dinliyor. Sen de enerjiye ihtiyacın var, bunu dinliyorsun. Günaydın Emre, mutlu hayırlı işler demiş. Teşekkürler efendim. Uşağı selamlar, günaydınlar. Günaydın, borçlarım beni işe götürüyor demiş. Hepimiz için geçerli bu. Beni de kredi kartı ekstrem işe götürüyor. Emre mutlu, biz mutlu. Teşekkürler. Aşko günaydın, Mersin'den Ramazan. Ya. Ya bak düş, öyle bir ülke düşün ki Mersin gibi güzide bir şehrimizden Ramazan diye bir arkadaşımız bana Aşko günaydın diye mesaj atıyor. Bizim mesleğin cilveleri bunlar. Anladın?

Bugün sene başından beri başladığım dördüncü diyete başladım. Dördüncü kere diyete başladım demiş. Bana başarılar dile abi, yılbaşına kadar 12 kilo vermem gerekiyor demiş. Verirsin, daha vakit var. Oho, Ekim'in ortası saysan Ekim, yarı oradan 2,5 ay var.

0: 2,5 ayda. Verirsin. Kilon kaç yani? 35 kilo değilsen şu anda. 90 ve 100 üstüysen bence verirsin.
1: Radyonun sesini sakın kısma.
2: Çünkü en iyi şarkılar bu frekansta.
0: Bu arada bir şey itiraf edeceğim size ama neyse söylemeyeceğim, bunu vazgeçtim. Nazar değiyor sonra. Tribe giriyorum kendi kendime. Ramazan alt komşum şaka şaka demiş. Şaşırmam valla, Mersin'den olabilir. Dünya küçük. Emre Can Cazım günaydın demiş.

Bugün saat 9'dan sonra vaktiniz olursa Adana 01 dizisinden efendim Doğulu filminden Ateş filminden tanıdığınız Savaş Satış bugün filmi vizyona girecek. Onunla bir telefon bağlantısı yapacağız şöyle bir 3-5 dakika. Sevenler, muhabbeti dinlemek isteyenler 9-9 çeyrek 9-20'de falan bağlayacağım Savaş'ı, biraz sohbet edeceğiz. Kısa bir sohbetimiz olacak, bekleriz.

Emre hiç altlı karıncaya bindin mi? Abi sabah 07.21'de bunu merak etmiş olamazsın ya. Bindim ama bindim. Güne, gece. Atlı Karınca'nın diğer ismi Karusel'dir. Bakırköy'de de bunun isminde bir AVM var biliyorsunuz. Bizim çocukluğumuzda açılmıştı. Şimdi şu anda bu marka olmadığı için ismini söyleyebilir mi? Eskiden Vita fabrikasıydı orası. Sonradan o AVM yapılınca Türkiye'de yapılan herhalde ya ikinci ya üçüncü AVM'dir. Birincisi galeriyeydi biliyorsunuz. Bindim o zamanlar evet. Günaydın hayırlı sabahlar demiş. Cumalar olsun, hayırlı cumalar olsun. Gönlünüzden geçen tüm güzelliklere kavuşun inşallah demiş. Bursa'ya selamlar. Sizi iş yerimizden Demet ablamız sayesinde tanıdık. Her sabah son ses ofiste siz açıktınız aylardır. Demet ablamız doğum iznine ayrıldı ve boşluk oluştu hayatımızda demiş. O izindeyken de ben açıyorum. Tüm arkadaşlarımız işe sizinle başlıyor. Vay.

Teşekkür ederiz. Mert, Sedef, Ümit, Koray, Bihter ve bendeniz Begüm'den selamlar size ve dinleyenlerinize. Firmanızın ismini veremediğim için çok özür diliyorum reklama girmesin diye. Ama firmanıza da, sizlere de, bütün çalışan arkadaşlarınıza da selamlarımı iletiyorum efendim. Çok çok sağ olun, var olun, eksik olmayın. Ne gece, ne de bin bir gece. Beni sizlerle tanıştıran hanımefendiye de iyi doğumlar, hayırlı. Zaman doldum taş. Gerçi doğurmuştur herhalde, bilmiyorum. İyi doğumlar diliyorum ama. Allah söyletti, belki de ikinciye, üçüncüye, bilmiyorum. Çok selamlar efendim. Eksik olmasın. Bak bir anda yaymış bizi, 5-6 kişi birden aynı anda dinliyor. Abi günaydın, hayırlı işler. Herkese hayırlı cumalar demiş. Bir yarışma düzenlesene, soruları sor demiş. Cevabı bilenlere beyran çorbası hediye et demiş. Bu aralar tam havası. Adam canı ne istiyorsa ona göre organizasyon yapmış ya. Emre günaydın, sabah sabah. İbrahim Tatlıses Leylim Ley dinleyerek başladım güne demiş. Enerjik bir güne başlangıç. Leylim Ley. Peki. Günaydın Bozdoğan'dan selamlar. Vay vay vay vay. Seni hiç ateş böceği gördün mü Emre demiş. Gördüm gördüm. Emre mutlu hayırlı sabahlar, tüm dinleyenlere selamlar, hayırlı cumalar herkese demiş. Yollardayız. Duhan. Duhan, Dağhan'ı duymuş da Duhan diye bir isim ilk defa duyuyorum ya. Yo, duydum duydum, Duhan da duymuştum, pardon pardon. Futbol oynadığım dönemlerde soyadını unuttum da Duhan diye bir kardeşimiz vardı, eyvallah. Eşim Metin araç kullanıyor, onun da sizlere selam var demiş. Bir fotoğraf atmış, günaydınlar efendim. İstanbul Beylikdüzü'nden selamlar demiş. İstanbul Beylikdüzü. Artık Beylikdüzü ile ilgili böyle şakalar yapmayı bıraktık herhalde, değil mi? Çok uzak diye. Hatta internette çok dolaşan fotoğraflar vardı işte. Ay, Merkür, Merih, işte şey, diğer adı zaten. Mars, Jüpiter, Satürn falan, en uzakta Beylikdüzü. Hani Samanyolu'nun. Şu an Beylikdüzü neredeyse şehir merkezi olarak geçecek. İstanbul o kadar hızlı büyüyor ki. Ha maşallah, ha maşallah. Emre abi maaşın yetiyor mu demiş. Ya bununla ilgili niye kaygı duyuyorsun sen ya? Velev ki yetmiyor dedim, ne yapacaksın? Bir kağıt tavsiyesi mi vereceksin? Fon tavsiyesi mi vereceksin? Günaydın Emre abi, hayırlı sabahlar. Sayende güne enerjik başlıyoruz. Çanakkale merkez demiş. Emre mutlu dinlesin herkes. Oğuzhan. Soyadın galiba M. Oğuzhan. Bebişiyle de fotoğrafı var WhatsApp'ta. Yengeye de, ufaklığa da selamlar. Size de hayırlı cumalar. Kendini bozmayan radyo programı demiş. Her zamanki gibi saçma sapan demiş. Teşekkürler, sağ ol ya. Bu zaten benim iddiam yani. Yani bunun dışında başka bir şey vaat etmedim ki ben hiç. Değil mi efendim, değil mi, değil mi? 0544-886-1886 saatler buçağa gelirken hemen bir yoklama alalım bakalım. Efendim yoklamayı rakamlı almıyorum. Dün çok hoşuma gitti gelen fotoğraflar. Bu sabah da rica edeceğim. Herkes bulunduğu ortamın bir fotoğrafını çekebilir mi? Elindeki telefonda kamera var. Beni kandıramazsın. Kendin de biliyorsun. Nokia 3310 kullanacak halin yok hala. Elindeki kamerayla ortamı çek. Kendini çekmene gerek yok. İstiyorsan kendini çek. Nur Cemal'ini görelim. Ama bir fotoğrafını çekip atarsan ortamın, nereden dinliyorsan, yolda mısın, evde misin, iş yerinde misin, bilgisayarın monitörünü mü göreceğiz, efendim otobandaki tabelayı mı göreceğiz, ne göreceğiz bilmiyorum ama bir fotoğraf istiyorum. Yoklamayı böyle alacağım. Dinleyen herkes, müsait olan herkes, rica ediyorum, çok rica ediyorum, bir tane fotoğrafla ekranımızı şenlendirsinler. Bakalım bakalım kimler nereden dinliyormuş. 3 saniyeni bile almaz. Ama bize güzel güzel görüntüler çıkar. Senin gözünden ben de etrafı görmüş olurum. Ne var ki bunda? 0544-886-1886. Beni her nereden dinliyorsan orayı görmek istiyorum. Mümkünse eğer, şayet. Sal bakalım fotoğrafı gelsin. Nasıl fotoğraflar gelecek? Benim canım dinleyenim beni nereden dinliyormuş? Şu anda nerede olduğunu öğrenmek benim çok hoşuma giden bir şey.
Müsaade edersen bunu görmek istiyorum. Bir tane fotoğraf istiyorum senden, eğer sesimi duyuyorsan. Yapıştır fotoğrafını, gelsin. 0544-886-1886. Canım Emre günaydın demiş. Canım Murat günaydın.

Melike Şahin'in üstüne rari rari ray ray deyince kendimden tiksindim. Siz de tiksindiyseniz haklısınız, yazabilirsiniz. Bakalım kimler nereden nereden fotoğraf atıyorlar bakalım şöyle bir. Bayrampaşa İstanbul, ha İstanbul'da Bayrampaşa, adamın adı Bayram'mış ya. Bayram Kuşaklı'yı Bayrampaşa okudum. Günaydın sevgili Bayram, bir kamyonun tam arkasını çekmiş damperini. Teşekkürler. Aykut yeni dinleyen bir dinleyenimiz ilk defa mesaj atıyor. Aykut Savaş, bizi nereden buldun? Biz gizli normalde yayın yapıyoruz ama. Arkadaşlar yeni biri var. Hemen ürkütmeyelim şöyle yavaş yavaş. Ben normal davranacağım, siz de normal davranın. Kaçmasın. Zaten aşıyı aldıktan sonra tamam, bizde o. Aykut'cum hoş geldin aramıza. Eskiden beri dinliyordun da ilk defa mı mesaj attın yoksa yeni mi dinlemeye başladın? Hemen yaz. Lütfen. Neymiş bu? Dubai demiş. Yine geldim sıcak. Ilıman iklime. Dubai sıcak. Dubai hep sıcak ya. Fransa'dan günaydınlar demiş. Bize gün doğmadı ama sizi dinliyoruz yolda. Orada saat 5.30 mu Fransa'da? 2 saat mi vardı aramızda? Yakacık'tan Hatice. Hatice Hanım da ilk defa mesaj atıyor. Günaydınlar. Hayırlı sabahlar. Yeni mi dinlemeye başladınız yoksa önceden beri dinleyip bizi kale almayıp mesaj atmıyor muydunuz? Bunu bir yazarsanız seviniriz. Bunlar, bu konularda çok meraklıyım biliyorsunuz. Maaşı yese dizi film yapar mı, yetmiyor diye ek iş yapıyor Emre demiş. 30 Ekim'de set başlıyor inşallah.

0: El Turco Es. Süperlik sadece. Başına T ile başlayan bir şey koymama gerek yok. Tamam. Süperlik bugün başlıyor. 3 haftalık aradan sonra. Şampiyonluk yarışında bütün takımlarımıza başarılar. Türk futbolunun adı son derece lekeli bu son dönemlerde. Hiç hoşumuza giden haberleri almıyoruz futbol severler olarak ama inşallah toparlayacağız. Bakalım ne olacak. Gürkan kardeşim günaydınlar. Hayırlı sabahlar. O da yolda. C bölgesi trafik ekipler amirliği. Bize sinyal mi yapıyorsun hocam? Emre, memur muyuz Emre'ciğim? Günaydın demiş. Neresi burası? Mehmet Akif Mahallesi Hamidiye demiş. Sancaktepe, Şile. Tabelalarda yazanlar. Günaydın Emre, hayırlı sabahlar demiş. Teşekkür ederim. Günaydın canım abim demiş. Bayrampaşa'dan selamlar. Oh, Bayrampaşa boşa çıkmadı. Ağzımdan çıktı bir kere. Günaydın abi, İstanbul Şile yolu Ahmet demiş. Ahmetciğim sen de ilk defa mesaj atıyorsun. Yeni mi dinlemeye başladın, eskiden beri dinleyip mesaj mı atmıyordun? Lütfen yazarsan sevinirim. Abi günaydın, fotoğrafı çekecek diye yolun ortasında dörtleri yaktık durduk demiş. Senin için.
1: İstanbul FM'de.
0: Olması gereken kardeşim. Ya bu Kuzey diye bir kardeşim var. Yemin ediyorum çocuk bizim programla büyüdü ya. Bak geçen sene attığı fotoğrafları bir bulabilsem şimdi nerededir acaba? Koltukta sadece saçları gözüküyordu. Yani böyle koltuğun bel kısmına kafası geliyordu. Şu an annesiyle beraber fotoğraf almış, daha uzun. Dur bakma. Nasıl boyatıyorlar bu gençler ya? Gerçi benim için de öyle söylüyorlardı. Bu tam boyatma zamanları. Tadını çıkart kardeşim. Bir tane video gelmiş. Arabasının logosunu ağzımıza soktuğu bir video çekmiş. Tamam güzel araban, tamam güzel araban, tamam en güzel araba senle, tamam tamam. Bir direksiyon fotoğrafı daha var. Neresi kardeşim bilmiyorum ama pekala. Günaydın Emre, iyi yayınlar. Eşim Sabriye söyler misin, onu çok seviyorum demiş. Ya abi kendin niye söylemiyorsun ya? Bak vallahi merak ediyorum. Yani bizim milyon dolarlık radyomuzun üstünden niye sektiriyorsun? Bizi niye alet ediyorsun? Sen söylesen daha hoş olmaz mı? Ya da yenge bize mi güveniyor acaba? Sen söyleyince ya yalancı falan mı diyor yani? Dikkat ettiysen yalancı demedim, Ç ile. Yani İstanbul FM ve Emre Mutlu araya girdiyse kesin doğrudur deyip böyle bir güven kazanmaya mı çalışıyorsun? Ne yapıyorsun? Anlamıyorum ya. Bir de eşiyle yan yana sağa dönse, kafasını çevirse hem öpecek hem söyleyecek. Öp bir kere. Beni değil yengeyi öp bir kere, söyle seni seviyorum de ya. Oradan buraya mesaj geliyor WhatsApp'tan. İşte WhatsApp'tan ben okuyorum, ben buradan söylüyorum. Buradan Çamlıca Kulesi'ne gidiyor, oradan tekrar bütün Türkiye. Fransa'dan hayırlı sabahlar demiş. Diğer Fransa'dan yazan kim abi demiş. Tabii canım, küçücük Fransa, zaten kaç kişisiniz ki, bulursunuz birbirinizi. Melahatmış diğer yazan. Bulun bakalım birbirinizi. Adem günaydınlar, bir fotoğraf geldi. Haliç Köprüsü'ndeymiş. Bir kardeşim bacak bacak üstüne atmış, sadece bacaklarını çekmiş eşofmanlarıyla. Amin isimli dostumuz. Günaydınlar, selamlar, hayırlı cumalar demiş. 3-3-3-3-3 trafikteyiz demiş, pekala. İlk defa mesaj attım ama dinliyorum fırsat buldukça. Aykut Savaş, teşekkürler. Öyle. Uzun zamandır dinliyorum ama ilk kez mesaj atıyorum. Perihan Hanım günaydınlar. Gözlerin. Esenkent, Bahçeşehir, Hoşdere, Hadımköy. E'yi niye ince söyledim? Esenkent. Bu sabah şiir var mı demiş, bakacağız. Kadıköy'den günaydınlar, bir Kadıköy fotoğrafım var. Abi ne oluyor bizim WhatsApp? Bak o video gerçek, biliyor musun? Şu anda şu yani şu... Vallahi size helal olsun ya. Kaz Dağları'ndan selam abi demiş Oğuzhan. Selamlar, manzara çok güzel. Selamlar Gazi. Neresi, ne yazıyor burada? Luzern, Zürih, vay be. Delamont, Basel, Jakob, Mütens, Grektitz. Hiçbirini okuyamadım biliyorum ama. Silemedim. Vay vay vay vay. Artı 33 deyince. Gülemedim, kimseye söylemedim, diyemedim, aşk diye çektim. Selamlar efendim. Hep inadın, bana mıdır herkese? Zürih'e selam. Hava nasıl Zürih'te? Günaydın abi, iyi yayınlar demiş. Bir video gelmiş. Vitesini çekip göndermiş arabanın. İstanbul'da bu saate kadar boş yol var mıdır demiş. Gerçi Hadımköy'ün çoğu kişi İstanbul'dan saymıyor. Bursa 5 evler çalışmaya çalışıyorum demiş. Küçük bir çalışma alanım demiş. Günaydınlar. Beşiktaş demiş, İstanbul merkez. Herkese hatta bize. Ezgi'den mesaj gelmiş, Suadiye. Tabii Ezgi ise Suadiye olur.

Yeni dinlemeye başladım demiş İstanbul Şile yolundan. Sevgili Ahmet, aramıza hoş geldin. Ahmet, bilsen başına nasıl bir iş aldığını. Çok geçmiş olsun. Sana Hababam sınıfı Ahmet gibi davranmayacağız, merak etme. Abi Mecidiyeköy'deyim, karşıya geçiyorum, bir yarışma düzenle de bilenlere mazot parası yolla olur mu demiş.

0: Emre abi günaydın, iyi yayınlar, teşekkürler. Bandırmadan selamlar demiş. İlk defa mesaj geliyor. Ramazan Bayhan. Ramazancığım, eskiden beri dinliyor muydun? Mesaj atmıyordun. Yoksa... Dünyanın en saçma sorusunu sordum ya şu. Genelde Güneydoğulu dostlarımız böyle şıkkı vermez, diğer şıkkı. Mesela şey der, yemek yedin mi yoksa? Ramazan Bayhan, önceden beni dinliyordun ve mesaj atmıyor muydun? Yine soramadım. Yoksa yeni mi katıldın aramıza? Allah Allah. Triplere bak. Boğaz Köprüsü'nden selamlar. Abi çok güzelsin değil mi? O nasıl bir laf ya? Beyler, ilişki mi yapıyorsunuz? Ne yapıyor? Bunu başkalarına yazın, bana yazıp durmayın şöyle. Gebze Molla Fenari Mahallesi. Molla Fenari mi? Günaydın peki. Kocaeli'den İhsan Sapmaz günaydın, iyi yayınlar demiş. İlk defa mesaj atıyor kendisi de. Yeni mi efendim dinlemeye başladınız? İzmit Lisesi tabelası var bir tane. Sizin için de aynı soru geçerli. Lütfen yeni başladıysanız dinlemeye bunu yazın. Mutlu ediyor beni. Eskiden beri dinleyip ilk defa yazıyorsunuz da ona göre fırça geliyor. Kendini oku abi demiş. Sana günaydın, bundan sonra böyle. Emre abi, acaba Bedford ya da Londra'dan başka dinleyen var mı demiş. Var var. Oxford'dan, Londra'dan, başka nereden bizi dinleyen var? İngiltere'den var ya, birkaç 3-5 yer var. Gazi Osman Paşa'dan günaydınlar demiş. Şu taze kanları listele. Günaydın abi, avcılardan selamlar. Günaydın. Sayende eşimle barıştık Emre'cim, teşekkür ederiz demiş. Estağfurullah. Ha, mesajı tamam okuyunca anladım. Hayırlı bir işe vesile olduysa ne mutlu bana. Gebze Gölce'ye gidiyorum, günaydınlar demiş. Günaydın kıymetli kardeşim. Gebze tabelası yine. Herkes niye Gebze'ye gidiyor şu anda ya? Yine Kocaeli Gebze'den günaydın. Şaka mı yapıyorsunuz, gerçek mi bu üç tane Gebze arka arkaya? Ya da yan yanasınız da beni mi sarıyorsunuz? Abi günaydın, yıllardır buradayız elhamdülillah demiş. İstanbul Büyükçekmece'den günaydın güzel insan, günaydınlar. Millet Fransa İngiltere'den birbirini buluyor demiş, biz Uşak'tan kimseyi bulamadık. Evet, Uşak'tan tek dinleyen sensin ama bak, bu da senin özelliğin, özelsin yani. Günaydın cimcime mi? Bak başlamayın yine Allah'ını seviyorsan. Kocaeli'den Körfez'den günaydınlar demiş. İstanbul'dan günaydınlar, çok üstü, çok yüzeysel bir şey. Ümraniye'den günaydınlar, Niyazi Yüzü Güleç. Eski dinleyicinim, yazamıyordum demiş. Günaydın Emre demiş, günaydınlar efendim. Bu sabah iyi yoklama oldu ha. Vallahi baksana, sabah mevzusuna geldik neredeyse. Gebze, Kocaeli, Şifa Mahallesi. O kadar çok insan Gebze'ye gidiyor ki biz de mi... Arkadaşlar ben bir Gebze'ye gidiyorum, bir şey var orada, bir bakmam lazım. Al işte, günaydın minik kelebek. Şimdi bir ekran arkasından vitesi biraz daha 3'e 4'e takacağız. Orta şeritten sol şeride doğru geçiyoruz. Birazcık ses veriyorsun reklamlardan sonra, dinle beni kaybetmezsin.
1: Emre Mutluşoğlu'da kısa bir ara.
2: Reklam. Vakıf katılımlı işletmelere her mevsim bahar. Siz de işletmelerinizin ihtiyaçlarını dönemsel işletme finansmanı mevsim ile karşılayın. Çeyrek dönemlerde kar, vade sonunda ana para ödemesini yapın. Üstelik erken kapama ücreti de yok. Ayrıntılı bilgi vakıfkatılım.com.tr'de. Vakıf Katılım.
3: Hayalleriniz için bugünden bir adım atın. Geleceğinizden emin olun.
4: Emin Ev. Ev, araç ve iş yeri almanın en kolay yolu.
5: Güney Avrupa tatilinizi Türk Hava Yolları ayrıcalıklarıyla planlayın. İstanbul çıkışlı Atina, Roma, Barcelona ve seçili şehirlere gidiş dönüş biletini

0: Biletlerinizi 9 Ekim'e kadar alın. 1 Kasım 2026, 28 Şubat 2027 tarihleri arasında 119 dolardan başlayan fiyatlarla uçun. Detaylı bilgi Türk Hava Yolları mobil uygulaması ve thy.com'da.
1: Her yolculukta %50'ye varan bir taksi parayla hep kazandıran taksi.
2: Hep kazandıran taksi. Bir taksi. Bir taksi.
3: Ticarette her işin yükü başka. Bambaşka bir desteğin olacak arkanda. Toyota Professional hafif ticari araçlar gibi %0 faiz avantajıyla Toyota Pro S ailesine sahip olun, işinizi bambaşka yere taşıyın. Üstelik Toyota Garanti On'la 10 yıla kadar garanti güvencesi sizi bekliyor. Detaylı bilgi Toyota Plaza'larda.

0: En güzel tatiller Gezi Mod'la başlar. Gezimod.com.
1: Reklam. Emre Mutlu Show devam ediyor. İlahi Emre, sen insanı güldürürsün.

0: Almanya Frankfurt'tan selamlar, günaydınlar demiş Yusuf. Yusuf'un da ilk mesajı. Yusuf'cum, bizi bu sabah ilk defa mı dinliyorsun? Daha önceden dinliyordum da ilk defa mı mesaj attın? Lütfen yazarsan seviniriz. Yusuf İlhan. Abi, görünmeyen yerde Sazlı Bosna Gölü var demiş. Bir fotoğraf atmış. Yani fotoğrafta çıkmıyorsa sen hayal et demek istiyor. Pekala. Sabah mevzumuzu vereceğim ama o kadar çok günaydın mesajı ve fotoğraf var ki şunları bir bitirmem lazım hızlı hızlı. Abilerin bal damlası günaydın. Karşılık vermek istemiyorum. Onun sonu gelmez. Yani sürekli ben, sen bana bal damlası, ben sana nur tanesi, sen bana bir tanesi, ben hanim işte çiğ tanesi. Günaydın Mini Kelebek demiş. Yo, uçaktan bir tek o dinlemiyor. Ben de uçağa gittiğimde uçaktan seni dinlemiştim demiş. Pekala. Her sabah dinlemeye çalışıyorum. Bir türlü mesaj atmak nasip olmadı demiş. Ramazan Bayhan, az önce sormuştuk kendisine. Günaydın Hastal Yolu. Şişli'ye gidiyorum inşallah demiş, inşallah. Günaydın Kavacık'tan selamlar, yeni dinlemeye başladım. Burak günaydın, bak sormadan direkt yazmış. Teşekkür ederim, aramıza hoş geldin Burak. Arkadaşlar, Burak'a sarmayın. Yeni geldi, hoş geldi. Ürkütmeyelim şimdilik. Hani o şimdi nasıl biliyor musun? Şey gibi düşün yani, suyun kenarına ayak bileklerine kadar girip yavaş yavaş dizlere doğru ilerlersin ya. Suyu alırsın böyle, bir göğsüne sırtına sürersin, kafandan damlatırsın falan. Hani o senden önce atlayanlar vardır suda, onlar çoktan alışmışlardır suya. Şimdi Burak kardeşim ve diğer yeni gelenleri ürkütmeyelim, onlar biraz böyle suya ısınsınlar. Şimdi sesim onlara gitmiyor, size söylüyorum sadece, onlar daha nereye düştüklerini bilmiyorlar, dur sen. Şimdi çözeceğiz. Şey yapmayın. Tamam, gaza gelmeyin. Evet Burak kardeşim, hoş geldin aramıza. Yıkama yağlama önemli çünkü böyle durumlarda. Abi eleman lazım mı demiş. Bana lazım değil dostum. Ben bile fazlayım şu anda. Yapay zekaya program yaptıracaklar diye ödüm kopuyor. Günaydın Emre, Maltepe'den Gebze'ye gidiyorum demiş. Pekala, günaydınlar. Günaydın trafikli sabahlarımızın yol arkadaşı. 90'lar demiş, sinema kulübünü bekler gibi seni bekliyoruz. Teşekkür ederim. Günaydın demiş. Günaydın Lord'um, Beşiktaş'tan öpüyorum seni. Lord'um mu? Günaydın minik kozalağım. Tolgan kardeş. Bunu yengeye yaz bak. Ümit hırsızı. Yok, ara ara dinliyorum demiş. Birkaç kere mesaj atmıştım demiş. Ha, birkaç kere mesaj atmıştın ama bende çıkmıyor demek ki o silinen mesajlardan. Bazen böyle de oluyor. Biz mesaj silmiyoruz da sizin silinmiş olabilir. O yüzden ilk defa geldiyse diye soruyorum ben de. Isparta Kule'den selam, günaydınlar deyip kızgın bir emoji atmış. Yağmurlu 9 derece Zürih'ten günaydınlar. Kocaman sarılıyorum, nasılsın Emre demiş. Teşekkür ederim, seni gördüm, daha iyi oldum. İmcir çiçeği ne güzel bir iltifat ya demiş. İmcir çiçeği ne ya? İncir çiçeği, Allah Allah. Pekala. Üye kaydı yapacak mıyız? Oğlum durun bir dakika ya. Bir tane fotoğraf gelmiş. Oo, simitler alınmış. İstanbul FM. İstanbul FM. İstanbul FM. Gel simit ısmarlayayım demiş. Yemiş kadar oldum, teşekkürler. Hanımlar beyler, sabah mevzumuzu ben artık vereyim. Bu kadar kalabalıkken sen de yaz bakalım, bu konuyla ilgili fikrin neymiş? 0544-886-1886. Öncelikle numaramızı bir kaydet lütfen. İstanbul FM ya da Emre Mutlu Show diye nasıl kaydedersen. Ama Emre Mutlu diye kaydetme, sadece benim cebim sanıp gece mesaj atanlar var. Abi uyudun mu falan. Ya da işte abi kızdan ayrıldım, moralim bozuk, biraz konuşalım mı? Böyle bir taahhütümüz yok. Sabahları 7-10 arası taahhütümüz var. Lütfen. Emrah beni tokatlar mısın? Ayılamıyorum. İşte anladın. Yeni gelen arkadaşlar, normalde böyle değiliz. Merak etmeyin. Benim ufak bir işim var. Bunu yanlış anlamayın. Size yapmam. Bir saniye, arkadaşımızı kırmayalım. O ayıldı şimdi. O ayıldı. Yabancı değil. Onlar alışkınlar. Siz yeni gelenler ürkmesinler. Ayılamamış, bir saniye. Hadi şimdi geç en arkaya otur bakayım, hadi. 0544-886-1886 Efsane Radyo İstanbul FM'desin. Türkiye'nin en değişik show programı Emre Mutlu Show'da sabah mevzumuzun Vakti zamanıdır artık. Şimdi bana yazar mısın? Çok kalabalıksınız. Yazmayanları direkt mimlerim bak söyleyeyim. Yazmayanları fişlerim bak. En son hangi konuda ikilemde kaldın? Hayda. Buyur. Hadi buyur. En son hangi konuda ikilemde kaldın? O mu bu mu dedin, karar veremedin bir türlü. En son hangi konuda ikilemde kaldığını bana yazarsan bu konuyla ilgili konuşacağız. Ben de tabii ki fikrimi söyleyeceğim her zamanki gibi. İkilemde kaldığım bir konu. Öyle mi yapsak, böyle mi yapsak diye düşündüğüm bir konudan bahsetmeni rica ediyorum. Konumuz bu. En son hangi konuda ikilemde kaldıysan bizle bunu paylaşırsan seviniriz. 0544-886-1886. İki tane banka adı vermiş. Hangisine asgarisini yatırayım diye ikilemde kaldım. Ya daha enerjik cevaplar Allah aşkına lütfen ya. 4,5 aydır seni dinliyorum. Eskiden ikilemde kalıyordum ama artık sadece senleyim demiş. İkilemde kalmak mı? Bir yerde İstanbul FM varken insan nasıl ikilemde kalır yahu? Sen tekleme geri dönmüşsün. Kuzu mu dana mı demiş. Ronaldo ile Messi arasında ikilemde kalmıştım. Şaka şaka abi ben de Ronaldo'cuyum. Messi kim demiş. Evet. Sevdim seni gel.
1: Ben Romeo gerçek aşkın savaşçısı.

Eşimle yazın ikilemde kalmıştık demiş. Ege mi Akdeniz mi diye. Ya ikileminizi seveyim sizin ya. Çok ikilemliyim ama. Ege mi Akdeniz mi? Bir önceki, iki önceki mesajda diyor ki askeri tutarı hangisine yatırayım? O banka mı, bu banka mı? E tabi biz sorduk, siz de cevaplıyorsunuz yani. Cevap vermekte, istediğiniz cevabı vermekte özgürsünüz. Sandviç mi, simit mi, sabah ikilemde kaldım demiş. Kıyamam, sen sabah ikilemde mi kaydın? Sen sabah ikilemde mi kaydın?

Dolar mı altın mı konusunda küçük birikimim adına ikilemde kaldım demiş. Altını seçtik, o da bizi mahvetti demiş. Bir şey olmaz arkadaşlar, altın durur durur devam eder. Yatırım tavsiyesi değildir, hiç anladığım işler değildir ama istatistikler genelde altını gösteriyor. Sabah sandviççi abinin başında 15 dakika bekledim. Tatlı mı tuzlu mu ikilemde kaldım. Ha, onlarda öyle bir şey var değil mi? Eskiden kimyagerlik yaparken çalıştığım firmanın önünde bir tane abimiz vardı böyle. Sandviççi abi. Sonradan öğrendik, adam jiple gelip gidiyormuş. Arka sokağa park edip el arabasıyla. Çünkü yani öyle bir gelir sistemi yok ya. Yani 1500 kişinin çalıştığı bir firmada çalışıyorum. O zamanlar ya Türkiye'nin en büyük mayo üretim firması. 1500 kişi, yani düşünsene, 500 sandviç getir satarsın, 1000 getir satarsın, 1500 getir onu da satarsın. Şimdi abi mesela tatlı tuzlu diye ikiye ayırmış, tatlı dersen direkt veriyor. Hani orada yapmayla uğraşmıyor, fakat ben hiç güvenmediğim için. Diyorum ki tuzlu tamam vereyim diyor. Yok diyorum, ben kendim tarif edeceğim. Ya tamam et o zaman diyor. Başında adamın 50 kişi var. Abi yumurta koy, işte şey krem peynir koy. Zeytin ezmesi sür falan. Diyor ki zaten bunun hazırı var burada. Yok ben diyorum gözümün önünde. Bir gün bana öyle bir sinir oldu ki açtı. Bak dedi aynen senin tarif ettiğin gibi. Dedim yok ben.

0: bu sabah belki acı sos istemiyorum. Sabah demek sandviçinin başında tatlı mı tuzlu? Tatlıları da çok tatlı oluyor abi. Şey, kakao kreması sürüyor. İçine muz koyuyor, bal döküyor, fındık ezmesi, fıstık ezmesi ne bulursa dolduruyor. Sen de diyorsun ki bu sabah poğaça yemedim. Ekmek en azından biraz daha sağlıklı. Poğaça çok yağlı. Ya 6800 kalorilik ekmek arası waffle yiyorsun yani. Birkaç hafta önce kalp krizi geçirdim iş yerine. Biraz stresli bir dönem geçirmiştim. Bu hafta raporum bitti. İşe dönüşte istifa edip etmemek arasında ikilemde kalmıştım. Bugün raporum bitiyor ve şu anda Bursa'ya istifa etmeye gidiyorum demiş. Mehmet Bey çok geçmiş olsun. Yakışıklı da gencecik de adamsın ya. Allah şifa versin, Allah tekrarını nasip etmesin kardeşim benim. Çok gerçekten üzüldüm. Kalbine baktır. Artık yani hep aynı muhabbet, aynı geyiğe döneceğiz ama bu aşılardan böyle falan diyoruz ama bilmiyorum, çok genç yaşta kalp krizleri çok fazla arttı. İşin stresi seni gerçekten çok fazla geriyorsa sal gitsin abi. Kimse açlıktan ölmez Türkiye'de, Afrika'da değiliz. Oradaki insanlar, oradaki zulüm edilen insanlar tabii ki açlıktan ölmek diye dünyada bir şey var. İnsanın insana yaptığı zulümü biliyorsunuz Orta Doğu'da, efendime söyleyeyim Afrika'da. Ama bu memlekette illaki insan bir işin ucundan tutar. O kadar stres değmez. Hayat çok kısa. Gerçekten değmez. Geçmiş olsun. Sabah işe giderken metro mu otobüs mü ikilemde kaldım demiş. İki telliden selamlar. İşe gitmiş ama en azından. İkilemde kalmış ama çıkış yolunu bulmuş. İlk defa mesaj atıyor bu arkadaşımız da. İsmi yazmıyor. 54-46 numarasının sonu. Yeni mi dinlemeye başladınız efendim yoksa? Dinliyordunuz da mesaj mı atmıyordunuz? Gültepe'de oturuyorum. Doğup büyüdüğüm Sarıyer'e taşınayım mı taşınmayayım mı diye ikilemde kaldım demiş. Sonunda halamın baskılarına dayanamayıp taşındık. Hala niye baskı yapıyor sana taşın diye ya? Hani abimin baskısı, kardeşimin, eşimin baskısı, anne babam, anladım. Halamın mı? Ya illaki vardır mantıklı bir açıklaması. Yengemin baskısıyla iş yerini kapattık abi. Eltimin baskısı yüzünden arabamı sattım abi. Yeni dinlemeye başladım ama bundan sonra daimi demiş. Bir alkışta kendisine ismini de yazar mısın? 54-46 isminle hitap edeyim sana. Bir tane dayı var 43-80 diye bağıran, onun gibi olma. WhatsApp'a isim yazmamış, gizemli. Ben size bir şey söyleyeyim, bu sivil. Küçükken herkese sivil diyorduk.
1: Araç kiralamanın güvenilir adresi Uçar Filo. Hava durumunu sunar.
0: Hemen geliyorum, Osmanmış arkadaşımızın ismi.
1: Olsun, aracınız Uçar Filo'dan olsun.
2: Meteoroloji Genel Müdürlüğü'nden aldığımız son bilgilere göre hava sıcaklıkları kuzey, iç ve batı kesimlerde mevsim normallerinin üzerinde, diğer yerlerde mevsim normalleri civarında seyredecek. 6 büyük kent merkezinde görülecek en yüksek hava sıcaklıkları şöyle: İstanbul ve Ankara 23, İzmir 27, Bursa 25, Antalya 28, Diyarbakır 26 derece olacak.
1: Araç kiralamanın güvenilir adresi Uçar Filo. Hava durumunu sundu. Havalar nasıl olursa olsun aracınız Uçar Filo'dan olsun.
3: Aracını düşünenlerin akıllı seçimi Lubex motor yağları yol durumunu sunar.
2: Önce köprü yoğunluklarına bakacağız. Birinci ve ikinci köprü her iki istikamette de yoğun seyrediyor. Avrupa yakası E5'te Harami Dere, Küçükçekmece, Zeytinburnu, Cevizli Bağ, Halıcıoğlu, Zincirli Kuyu, aksi yönde Çağlayan Haliç, Edirne Kapı, İncirli yoğun seyretmekte. Temde Hadımköy, Beylikdüzü ve Esenyurt Avcılar bağlantı yolları etkili. Altınşehir, Mahmut Bey, Sultan Gazi, Ok Meydanı, aksi yönde Bayrampaşa, İstoç yoğun devam ediyor. Anadolu yakası şehir içi trafiğinde Ataşehir'den başlayan yoğunluk hem birinci köprüye kadar hem de ikinci köprüye kadar oldukça yoğun. Kartal Ataşehir'de çift yönlü yoğun seyrediyor. İyi yolculuklar dileriz.
3: Aracını düşünenlerin akıllı seçimi Lubex motor yağları yol durumunu sundu.

0: Emre Mutlu Show'da kısa bir ara. Reklam.
1: Vakıfbank kredi kartımla önce aracıma akaryakıt alırım, sonra da beğendiğim kıyafeti. Eve giderken de markete uğrar, World puanları toplarım.
2: Siz de Ekim ayında Vakıfbank bireysel kredi kartınızla giyim, gıda ve akaryakıt sektörlerinin her birinden ayrı ayrı ve tek seferde 2000 TL ve üzeri alışveriş yapın, toplam 500 TL hediye World puan kazanın. Detaylı bilgi vakıfkart.com.tr'de. Vakıfbank, daima seninle.
3: Pilot Garaj çekilişle her ay 2 araba hediye ediyor.
4: Pilot Garaj Şoto Ekspertiz.
5: Hayalleriniz için bugünden bir adım atın. Geleceğinizden emin olun.
6: Eminim. Ev, araç ve iş yeri almanın en kolay yolu.

0: Casper Pet, yeni dünyalara açılan tablet. Benzersiz OLED teknolojisiyle rengarenk deneyimlerde üretkenlik için incelikle tasarlandı. Zarif, hafif, etkileyici. Casper Pet E10.
1: Kaçırılmayacak servis avantajları Hyundai'de. 3 yaş üzeri Hyundai'lerin bakım, mekanik onarım, parça ve işçiliklerinde %20 indirim sizi bekliyor. 14 Eylül 31 Ekim

bakalım. Şöyle hangi konuda ikilemde kaldığınızı sorduğumda yazdığınız cevaplara. Babam Boşnak, annem Arnavut demiş. Sordukları zaman Arnavut diye isim geliyor. Annem bize böyle aşıladı demiş. Hep ikilemde kalıyorum. Vallahi ne diyeceğimi şaşırdım şu an. Yani öyle söylemek lazım aslında. Anne de anneden doğuyoruz sonuçta. Değil mi? Öyle düşünmek lazım. Yeni gelenlerden, ilk defa yazanlardan bir şeyler istesen abi, oranın meşhur bir şeyini göndersinler. Hadi ver konuyu be, işe geldin demiş. Verdik ya. Hangi konuda ikilemde kaldın? En son evlenme konusunda ikilemde kaldım demiş. Evlensem mi evlenmesem mi diye, ama her erkeğin başına geldiği gibi evlendim demiş. Allah yuvanızı dağıtmasın, mutlu mesut etsin inşallah. Onur Akkaya demiş ki, biraz önce E5'ten mi sahilden mi gitsem diye ikilemde kaldım demiş. İki tarafta 40 dakika gösteriyor. Kafana göre o zaman. Merhaba, ben Mavi demiş. Bir yıldır seni dinliyorum, hiç ilk kez yazıyorum ve benim en son ikilemde kaldığım demiş sınavdı. Mavi. Ne güzel ismin varmış. Yazdan çıkamadım, soğuğa alışamadım. Çizme mi giysem, terlik mi giysem diye işe giderken karar veremedim demiş. Bu havada da terlik giyilmez artık Antalya'da değilsen. Abi beni de kırbaçlayabilir misin? Abi ben işim gereği genelde trafikteyim demiş. Geçen gün kedi ve köpeğe denk geldim. Araba çarpmıştı ama ben ikilemde kalmayıp ikisini de veterinere götürdüm. Şimdi ikisi de sağlıklı demiş. Tebrik ederim de, ikisi de aynı anda araba nasıl çarpmış? Birbirleriyle oyun mu oynuyorlardı acaba çocuklar? Ne yapıyorlardı? Teşekkür ederiz hayvansever bir davranışta bulunduğun için insanlık adına. İşe gidip gitmemek arasında ikilemde kaldım demiş. İsmimi söyleme. İki gün önce, daha önce aileler vesilesiyle tanıştığım bir beyefendiyle uzun zaman önce ciddi görüşmek için hayır demiştim. İki gün önce tekrar aynı gelişme yaşandı. Bu sefer bayağı zorlandım demiş. Galiba kabul edeceğim. Ciddi görüşmek için hayır demiştin. Görüşmek için hayır demiştin yani. Ciddi niye koydun başına? Tamam, ismini söylemeyeceğim, merak etme.

Demiş ki iki gün önce ciddi görüşmeyi düşünen demiş. İsim vermiş, o değil mi demiş. İsmini vermiyorum ama evet o, sen nereden biliyorsun? Başıma bela alacağım, ben kapatayım bu konuyu. Abi bir kırbaç da bana patlat. Beyler kırbaç şov mu burası ya? Gidin kendinizi başka yerde kırbaçlatın. Burası tövbe estağfurullah, tövbe ya. Şu an ikilemdeyim. Ya Kağıthane Tünel'e girip radyoyu dinleyemeyeceğim ya da yolu uzatıp seni dinlemeye devam edeceğim demiş. Hangisini yaptın? Lütfen bir 10 dakika önce yazmışsın bunu ama çok merak ediyorum. Hangisini tercih ettin? Emre günaydın demiş. Dün akşam ikilemde kaldık. Pilav mı makarna mı? İkileme bak. Yani burada konuyu şöyle belirleyebiliriz. Yanlış anlamazsam ben kendi adıma. Bir defa tereyağsız pilav olmaz. Tereyağsız pilav yiyeceğim, hiç yemem daha iyi. Tereyağsız pilav yemektense şöyle diye içime böyle bir hava çeker, yutarım daha lezzetli bence.

0: bu benim tercihim, yanlış anlaşılmasın. Tereyağlı pilav ve bol salçalı soğanlı anne makarnası dersen burada ikilemde kalırım. Ama dümdüz pilav makarna deyince benim tercihim makarna olur, çünkü riske girmem. Makarnanın en kötüsü bile gidiyor da pilavın kötüsü... Yani makarnaya hiç yağ koyma, hiç salça koyma, hiçbir şey. Bas tuzu sadece, öyle bile yenir. Ama pilavın kötüsü maalesef olmuyor yani. Allah'ın nimetine laf söylemiyorum da kötü yapılınca maalesef. Senin Roma'ya diyor bağırdığını duyunca radyoyu kapatsam mı dinlemesem mi diye ikilemde kaldım demiş. Ya Roma'ya diyor mu bağırdım ya? Gerçekten mi? Tam gaza gelmişimdir demek ki. Mikrofon açık mıydı ya ben Roma'ya diye bağırdığımda? Ya koskoca kelli felli adamım, kaç yaşına geldi? Torunum olsa olurdu bu. Roma'ya diye mi bağırdım ben ya? Hayda. Neyse tamam. Olan olmuş artık, yapacak bir şey yok. Günaydın Emre, ben de buradayım demiş. Her zaman yazamıyorum ama hep dinliyorum. İkilemde kaldığım konu da genelde tatilde çok oluyor demiş. Avrupa mı yoksa Türkiye mi diye. Selamlar Almanya'dan Ali Volkan. Buraya gel, buraya. Döviz girsin memlekete. Şu anki şehirde ve işimde kalmakla kendi şehrime dönüp yeni bir işe başlamak arasında ikilemde kaldım demiş. Pekala. Günaydın bal böceğim demiş. Hakan günaydınlar. Yeni mi, ilk defa mesaj yazıyorsun, yeni mi dinliyorsun diyemeyeceğim. Bana bal böceğim dediğine göre. Sen eskilerdensin ha. Bu ne ya, benim bir tane... Hangi dizi, hangi film bu ya, bir tane... Televizyondan sahne... Ha, Çukur bu, Çukur. Günaydınlar. Günaydın, işe giderken terziye pantolonumu versem mi vermesem mi diye ikilemde kaldım. Sonra kendi kendime bir challenge yaptım. Eğer önünden geçerken açıksa vereceğim dedim. Adam sabahın 8'inde açmış, mecbur verdim. Ya. Peki adam önünden geçerken açıksa vereceğim dedin ya, mesela kapalı olsaydı nasıl verecektin abi? Bir de terziye pantolonu vermezsen pantolon olduğu gibi duracak. Mecbur vermen gerekiyor. Sen teklemde kalmışsın. Reklamlar geliyorum.
1: Mutlu Show'da kısa bir ara. Reklam.

0: Her yolculuğun ihtiyacı farklı. Günlük araç kiralamadan uzun dönem çözümlere, bireysel ihtiyaçlardan kurumsal filolara, elektrikli araçlardan premium modellere, yolculuğunuza uygun araç seçenekleri, Türkiye genelinde 100'ü aşkın Enterprise ofisinde sizi bekliyor. Aracınızı enterprise.com.tr'den veya Enterprise mobil uygulamasından kolayca kiralayın. Enterprise Rent-A-Car. Koşullar ne olursa olsun her zaman hazırız. Detaylı bilgi için 444-4937 veya enterprise.com.tr.
1: Reklam. Emre Mutlu Show devam ediyor.
2: Siz neredeyseniz

son bir personel işe alacaktık demiş. Biri tecrübeli yüksek maaş istiyor, biri tecrübesi düşük maaş istiyor. Ama çok istekli demiş. İstekli olan da potansiyel var. Diğeri de işi götürür tecrübeli olan demiş. Yapar yani ama demiş ben fena ikilemde kaldım. Sen hangisini seçerdin? Vallahi ben böyle konularda çok vicdan yapıyorum. Seni etkilemiş olmak istemem. Onların da geçindirmekleri zorunda oldukları aileleri var. Ekmek parası. Ben bu topa girmeyeyim de. En doğru kararı sen vereceksin. Yani rızkı Allah veriyor gerçi, ayrı konu ama. Tecrübe de önemli, istek de önemli. Maliyet de çok önemli. Sen de haklısın. Allah hayırlısını versin. Manila mı Zanzibar mı demiş. Hala ikilemdeyim. Adamın ikilemine bak. Manila mı Zanzibar mı? Manila Filipinlerin başkenti değil mi? Filipinler yani Manila. Orası hakkında pek bir bilgim yok. Bir tek coğrafi bilgilerimden Filipinlerin başkenti olduğunu hatırlıyorum. Zanzibar'a bir arkadaşım gitti. Orası da böyle Hint Okyanusu'na yakın, Tanzanya'ya bağlı olarak biliyorum ben. Ama bir aşı maşı işleri vardı ya oraya girerken bir aşı maşı bir mevzular vardı ama bir şey aşısı oluyorlardı Tanzanya'ya gidenler. Yanlış biliyorsan da düzeltin lütfen. İstanbul'dan da 8-10 saat sürüyor. Sıtma aşısı mıydı? Bir aşı vurulması vizesiz gerçi bunlar yani Türkiye'ye, yani yeşil pasaportun yok da benim gibi gariban pasaportum varsa kapıdan vize alıyorsun bilmiyorum. Benim arkadaşım Tanzanya'ya gitti, hatta öve bitiremedi, çok beğendiğini söyledi. Sadece o aşı işi birazcık. Sarı humma aşısı demiş. Evet evet, sıtma, tamam doğru. Değişik bir yer ya böyle.

0: patlama bağlı böyle değişik rotaları olan güzel bir yer diye biliyorum. Manila'yı çok bilmiyorum da Zanzibar'ı bir dostum gitti yani oraya. Bayağı da bir anlatmıştı güzel diye Tanzanya. Aşı zorunlu değil demiş. Yani şu anda gerekli mi bilmiyorum ama o zaman öyle bir şeyden bahsettiğini hatırlıyorum yani. Hatta aşı 5 yıl mı geçerli, 3 yıl mı geç, öyle bir şeyden bahsetmişti. Ben tam bilmiyor olabilirim arkadaşlar. Hatta sallıyor da olabilirim. Bilenler anlatsınlar ama Manila'yı gerçekten bilmiyorum. Sadece Filipinlerin başkenti olduğunu biliyorum. Filipinli bir arkadaşım vardı. Onu da oradan biliyorum. O da Manila'da yaşıyordu. Yazılımcılık falan filan yapıyordu. Bilmiyorum yani tam eski muhabbetler. Aşı zorunlu değil orada demiş. Gezgin yazdı Deniz. Seyyah Deniz. Zorunlu değil. Tamam ben yanlış hatırlıyor olabilirim ya. Sarı humma aşısı riski olan bir ülkeden gelirseniz zorunlu demiş. Bu arkadaşım pilottu. Belki orada öyle bir şey hatırlıyor olabilirim. Doğru. Çok eski yani. 7-8 sene oluyor. Direkt uçuşlarda zorunlu değil demiş. Riskli bölgelerden aktarmalardan gelen. Tamam işte o pilot olduğu için %100 Allah bilir nereden gidiyordu oraya. Böyle bir konu geçtiğini böyle hayal meyal hatırlıyorum. Ama Zanzibar iyiymiş yani. Çok gezilecek yer varmış. Çok İstanbul'dan 8-10 saat bir uçuşun olduğunu biliyorum bir de yani. O kadar vardır herhalde çünkü bayağı Tanzanya yani. Tanzanya şeytanı. Yok o Tazmanya şeytanı. Yanlışlıkla söylemedim. Bilerek söyledim onu. Tayfun Mutlu geldi topa girdi. Buyur. Coğrafya deyince dünyada kapışılmayacak kadar riske girilmeyecek, iddialaşılmayacak tek adamdır benim gözümde. Babam geldi. Zanzibar bak açıklama. Zanzibar neredeyse dünya baharatının başkentidir demiş. Çok görmek isterim. Götüreyim babamı ya. Aşk olsun ya babamı götür. Valla babamla bir Zanzibar gitmez miydi be? Ne yapsan nafile bom. Evde pekmez yaptım güppi çok güzel oldu demiş. Herkesin başka bir işte. Çok zor anlatsan nerede mi? Arkadaşlar babam diye övmüyorum yemin ediyorum yani samimiyetimi söylüyorum. Coğrafya konusunda ben üstüne tanımam. Hakikaten yani dünyada nerenin kaç nüfusu var, nerenin başkenti neresi, nerede hangi dil konuşulur? İnanılmaz bilgili bu konuda. Sen 9 saat mı uçacaksın? Hayır. Babamla uçarım ama. Leyla. Hacı ile uçarım vallahi istiyorsa 50 saat olsun sıkıntı yok. Hayatımda onun kadar gamsız, onun kadar ölüm korkusu olmayan bir adam hayatımda görmedim. Herkesin babası kahramanıdır. Benim ise ayrı ayrı bir kafa benim gözümde. Tabii ki Allah hayatta olanlara uzun ömürler versin, aramızdan ayrılanlara bol bol duamızı esirgemeyelim, mekanları cennet olsun da. Tayfun Mutlu bir tuhaf bir adam yani, o değişik bir, tanıyan herkes zaten bilir. Çevremizden de değişik. Ona uçak düşüyor desen esner yani. Hani sen bunu söylerken. Mesela de ki anons yapıldı uçak düşüyor. Tayfun Mutlu böyle yapar. Bir şey olmaz be. Hayatımda gördüğüm en garip adam ya. Ya. Günahım. Neyse tamam çok takla attım. Bugün bir borç isterim ondan. Tayfun amcamızın ellerinden öperiz demişler. Evet. Acayip ya adamın dükkanında bak iş yerinde masası var böyle kocaman kendi makam masası diyeyim ben artık. Hani makam derken yani orası devlet dairesi değil ama yani patron masası olur ya böyle ufak. Orada camın altında dünya haritası var yani önünde sürekli her zaman dünyanın her tarafı. Bir girersin yanına Google Earth'ten bilmem nereden bir yeri yakınlaştırmış orayı inceliyor. Coğrafya konusunda artistik yapamam. Eyvah. Ne konuda artistik yaparım ona bilgi anlamında? Futbol, sinema, müzik. Yani boş işler, o da ilgilenmez o işlerle. Allah amcaya uzun ömürler versin demiş. Allah razı olsun, sağ olun dostlar. Hepinizin büyüklerine, aramızda olmayanlara da cennet mekan eylesin Cenab-ı Allah. Emre Haber sabah yayın saatinde radyonun önünden geçiyorum. Enseden yaklaşıp sürpriz yapmak ve yapmamak arasında ikilemde kalırım. Bence yapma.
1: Auto Ekspertiz günün şarkısını sunar.
0: Bak bir gün buraya gizli gizli girer ensemden öpmeye falan çalışırsın. Seni Erdi'ye veririm ha.

0: Piyanoto Ekspertiz günün şarkısını sundu.
1: Erdi'yi kurban etti demiş. Bazen öyledir bu işler. Kardeşimi atarım ortaya, ne yapayım? Birinci ayda babanı da yazalım, beraber gidersiniz demiş. Baba gidelim mi Dubai'ye? Mustafa abisi Dubai'ye çağırıyor. Ocak'ta Dubai'ye 6 saat anca senle, yani başka türlü gidilmez. Arap drifti yapacağım çölde. Tek teker üstüne kalkıyorlar ya böyle arabayı yandan. Günaydın abilerin günü. Sabahtan beri ses açıp dinleyemedim. Arabada yolcular uyuyordu. Bana mevzuları şöyle bir kısa geçsene sana zahmet. Oğlum dur bir dakika ya. Mevzu bu kaldı. 18 yıllık askeri personelim. Bu aralar ailevi nedenlerden ötürü mesleği bırakıp bırakmamak arasında ikilemdeyim demiş. Allah çözüm nasip etsin inşallah. İstekli personeli aldık, yetiştireceğiz demiş. Hayırlısı olsun. Almanya'dan Türkiye'ye geliyoruz da orada Almancı, burada yabancı demiş. Ne yapacağız onu abi demiş. Keşke herkes senin gibi düşünse. Canımsın benim ya. Ben sadece sevgili Yusuf'cum, ben sadece neye gıcık kapıyorum biliyor musun? Avrupa'da yaşayıp Türkiye ile ilgili fikir beyan edenlere gıcık kapıyorum. Tabii ki memleketinle ilgili fikir beyan edebilirsin de. Yok Türkiye'de hayat çok uygun. Yok çıkart telefonunu. Var ya dingil dingil modeller. Saçma sapan işleri bağlıyorlar. Adam Berlin'de yaşıyorum diyor. Gelmiş Türkiye'nin ekonomisiyle ilgili fikir beyan ediyor. Kaç senedir yaşıyorsun diyor ki 21 yıldır.

0: Berlin'deyim. Kardeşim sen sadece Berlin'le ilgili konuşabilirsin. Buradaki vatandaşın ne çektiğini, asgari ücretle nasıl geçindiğini, faturasını nasıl ödediğini sen bilemezsin. Memleketinle ilgili hayır duanı et. Memleketini sev. Havasına, suyuna. Tamam, bunda sıkıntı yok ama gelip burada ahkam kesen dayılara gerçekten illet kapıyoruz buradaki. Herkes böyle. Dolayısıyla bir antipati oluştu gurbetçilerle alakalı. Burada Almancı, orada yabancı işi. O eskilerde kaldı artık. Herkes bizim vatan gibisi var mıdır? Yani insanın vatanı gibisi, bayrağı gibisi var mıdır? Kimse istemez tabii ki yurt dışında ama şartlar öyleyse tamam, ama orada çalışıp oranın imkanlarından, oranın sosyal haklarından, oranın vatandaşına verdiği bazı durumlardan faydalanıp bazı gelir düzeyine erişip efendim burada gelip en kral otellerde tatil yapıp falan burada garibanla ilgili yorum yapmaları insanı çileden çıkartıyor. Buna hiç gerek yok, hiç gerek yok. Ya bir tanesinin ağzından duyduğumuz zaman mesela bazılar, benim de var Almanya'da arkadaşım, eşim, dostum. Şunu söyle mesela, de ki yani ekonomi Almanya'da da şu anda birazcık enflasyon var. Bazı dengeler değişiyor ama vatanımıza da milletimize de hayırlı kararlar olsun. Hayırlı seçimler olsun. Yöneticiler vatandaşın lehine çalışsın. Çalıp çırpanlar uzaklaşsın memleketten vesaire vesaire. Bunu anlarım.
1: Emrim,
0: reklam geliyorum, dur. Gaza geldim, dur.
2: Pilot Garaj çekilişle her ay iki araba hediye ediyor. Pilot Garaj Auto
3: Ekspertiz. Hayalleriniz için bugünden bir adım atın. Geleceğinizden emin olun.
4: Eminev, ev, araç ve iş yeri almanın en kolay yolu.

Ticarette her işin yükü başka. Bambaşka bir desteğin olacak arkanda. Toyota Professional hafif ticari araçlar gibi. %0 faiz avantajıyla Toyota ProS ailesine sahip olun. İşinizi bambaşka yere taşıyın. Üstelik Toyota Garanti On'la 10 yıla kadar garanti güvencesi sizi bekliyor. Detaylı bilgi Toyota Plaza.

0: katılımlı işletmelere her mevsim bahar. Siz de işletmelerinizin ihtiyaçlarını dönemsel işletme finansmanı mevsim ile karşılayın. Çeyrek dönemlerde kar, vade sonunda ana para ödemesini yapın. Üstelik erken kapama ücreti de yok. Ayrıntılı bilgi vakıfkatılım.com.tr'de. Vakıf Katılım.
1: Reklam. Emre Mutlu Show devam ediyor.
2: Teşekkürler valla yazdığınız mesajlardan dolayı. Bahsetmek istediğim şey şu: İnsanın siyasi görüşü ne olursa olsun beni ilgilendirmiyor. İstediğine oy ver, istediğine tap, istediğin için onun için nefes al, hayatının sonuna kadar alnına dövmesini yaptır. Beni ilgilendirmiyor kardeşim, bu beni bağlayan bir şey değil. Ya da istediğini sevme, birisini sevip sevmemesine birisinin başkası karar veremez. Ama buraya gelip 28 bin lira asgari ücret alırken buranın vatandaşı, oradaki asgari ücret 1900-2000 euro iken, sen orada sütün en iyisini, peynirin en iyisini, etin en ucuzunu yiyorken, buraya gelip Türkiye'de kardeşim, Türkiye'de ekonomik sıkıntı yok falan diye böyle anırırsan meydanlarda komik duruma düşersin. Yapma. Bilmediğin şeyi konuşma. Garip gelen bu işte. İzliyoruz işte sokak röportajlarında. Yani biz şimdi Almanya ile ilgili yorum yapıyor muyuz? Ben bilmiyorum Almanya'da kimin ne yiyip içtiğini, bilmiyorum ama şu anda ekonomik durum zor. Mazot olmuş 95 lira. Sen orada 2,5 Euro'dan mazot alıyorsun. 2,5 Euro'yu TL'ye çevirince Türkiye'den daha ucuz, şey, daha pahalı Almanya diyorsun. Kafan o kadar basıyor zaten. Oradaki birim parayla buradaki birim parayı zaten hesaplayamıyorsun. Bir de gelip kafanda şapkayla elini arkadan bağlamış Mısır Çarşısı'nın orada röportaj veriyor. Almanya daha beter durumda. Gel o zaman buraya diyorlar, çocuklar orada okuyor diyor. Ya o zaman atıp tutma birader. Asgari ücret 28 bin lirayken adam 25 bin lira ev kirası veriyor. Geri kalan 4 bin lirayla ne yapacak? Sen bozdurmuşsun 3 bin euro 4 bin euro, gelmişsin Antalya'ya tatile mis gibi. Buradaki gariban Yeşilköy'de denize girmeye çalışıyor. Boş konuşmayı kesmesi lazım insanların. O yüzden dostumuz da, bak orada Almanya'da yaşayan dostlar da buna destek veriyor. Benim demek istediğim, insanların haddini bilmesi gerekiyor. Bu kadar basit. Bunda herhangi bir siyasi bir söylem yok. Ekonomik zorluk varsa vardır. Yok diyen de net yalan söylüyordur, yalan konuşuyordur, taraflıdır. Bir şeydir yani, sen artık ne koyarsan koy sonuna. İsviçre'de yaşayan birisi olarak Türkiye'de kardeşimin ve arkadaşlarımın çektiği sıkıntıları biliyorum. Oraya gelip atıp tutanların tamamı demiş, şuursuzca konuşuyorlar. Evet, doğru. Abi sen boş ver, Almanya bizi kıskanıyor demiş. Tabii canım. Ayıp ettin ya. Emre abi çok haklısınız. 25 yıldır yurt dışında çalışıp sonra Türkiye'ye gidince böyle şeyler yüzünden insanlarla tartışmak gerçekten çok üzücü. Söylediklerinize sonuna kadar katılıyorum. İngiltere'den yazmış bunu. Çok sağ olun, iyi ki varsınız demiş. Sizi çok seviyoruz. Böyle doğru konuları konuşurken sizi daha çok seviyorum. Teşekkürler, estağfurullah. Sağ olun, sağ olun. Teşekkür ederim. Abi biraz daha yüklensene be demiş. Ya bir de ekonomi kötü deyince siyaset yapıyorsun diye yorum yapılması da çok saçma geliyor bana. Yani ya ben bu ülkenin bir vatandaşı olarak ekonomik zorluk çekiyorsam bunu söylediğimde bunun siyaset yapmayla nasıl bir ilgisi olabilir? Nasıl bir ha, siyasiler başarısızdır. Dersin ki kardeşim şu anki yönetim başarısız, şu anki iktidar başarısız. Efendim şundan dolayı mutlu değilim, şundan dolayı mesut değilim. Bunu bile söyleyebilirsin ama ekonomik durumdan bahsederken, yani benim param elektrik faturasını yetmedi deyince birisi siyaset yapma.
3: Koyverdim kalbimi yolunu bulsun diye.
2: Alakası yok.
3: Tık teslim
2: o yüzden burada yaşayan konuşsun. Şunu da söyleyeyim. Asgari ücret alıyorum, gayet memnunum hayatımdan. Tamam eyvallah abi. Nerede yaşıyorsun? Bağcılar. Nerede yaşıyorsun? Konya. Nerede yaşıyorsun? Afyon. Tamam abi, senin fikrini kale alırım. Memnunsan memnunsun. Yani memnunsun, ne diyeyim ben?
3: Hayat bildiği gibi.
2: Ama Bochum'dan gelip, Ulm'den gelip, Dortmund'dan gelip,
3: anılardan,
2: Luzern'den gelip, Zürih'ten gelip, keşke burada ahkam kestiğin zaman komik duruma düşersin. Benim canım hemşerim. Yapma. Dört ayar altı gibi kalbim vardı bir canım kardeşim benim. Partikül oy verelim arkadaşlar. Siyasette herhangi bir işim alakam yok, uzaktan yakından. Hem de hiçbir siyasi partiyle de işim yok. Abi günaydın, babanla duayı falan plan yapıyorsun demiş. Kardeşin olan borcunu nasıl ödeyeceksin? Sonra yakana yapışmasın insanlar. Sana ne borcum ha? Kız kardeşim olan borcum mu? O şey zaman aşımına uğradı. 200 TL borcum vardı, zaman aşımına uğradı. Geçmiş olsun. Borç yiğidin kamçısıdır. Teşekkür ederim mesajlarınız için. Canımsınız. Allah ayağınıza taş değdirmesin. Sağ olun. Keyfin yerinde Emre demiş. Öyle mi gözüküyor orada?

Her şey fahiş, fiyat sorgulamıyoruz. Emre abi iyi yayınlar, günaydın, güzel bir gün diliyorum demiş. İstanbul FM seninle güzel. Sevgili İsmet kardeşim günaydınlar canım benim ya. Her şey fahiş, fiyat sorgulamıyoruz demiş. İsmet benim hem kardeşim hem arkadaşım. Onunla bazen gelir, bende misafir olur. Ben giderim onu görmeye vesaire. Şey diyoruz mesela. Börek biliyorsun. 600 TL. Artık fiyatın normal mi değil mi olduğunu algılayamıyoruz ya yani. Hani mesela... Abi sonuçta 1500 lira kebap normal abi, normal yani. Kafamız çok karışık. Bana dar mı her yerin, gözlerime baksan inanacaksan söyle rakı rakı rakı. Harikasın demiş, teşekkürler.

0: araç kiralamanın güvenilir adresi Uçar Filo hava durumunu sunar. Havalar nasıl olursa olsun aracınız Uçar Filo'dan olsun.
1: Meteoroloji Genel Müdürlüğü'nden aldığımız son bilgilere göre hava sıcaklıkları kuzey, iç ve batı kesimlerde mevsim normallerinin üzerinde, diğer yerlerde mevsim normalleri civarında seyredecek. 6 büyük kent merkezinde görülecek en yüksek hava sıcaklıkları şöyle: İstanbul ve Ankara 23, İzmir 27, Bursa 25, Antalya 28, Diyarbakır 26 derece olacak.
0: Araç kiralamanın güvenilir adresi Uçar Filo hava durumunu sundu. Havalar nasıl olursa olsun aracınız Uçar Filo'dan olsun.
2: Aracını düşünenlerin akıllı seçimi Lubex motor yağları yol durumunu sunar.
1: Köprü hattına baktığımızda 1. ve 2. köprü Avrupa Asya istikametinde yoğun akıcı aksiyonda, her iki köprü de yoğunluğunu sürdürüyor. Avrupa yakası E5'te Avcılar Küçükçekmece Merter Topkapı Çağlayan Mecidiyeköy, aksiyonda Halıcıoğlu Haliç Edirne Kapı Merter Haramidere Beylikdüzü aralıklarla etkili seyrediyor. Temde Hadımköy Beylikdüzü bağlantı yolu yoğun, Bahçeşehir Mahmut Bey Sultan Gazi Ok Meydanı aksiyonda Bayrampaşa Mahmut Bey etkili. Anadolu yakası şehir içi trafiğinde Maltepe Üsküdar Temde Ataşehir Kavacık yoğunluğu sürdürüyor. İyi yolculuklar dileriz.
2: Aracını düşünenlerin akıllı seçimi Lubex motor yağları yol durumunu sundu.

0: Mutlu Show. Zilleri taktı, çıkı çıkı yaptı, dendi dalandı, şöyle bir baktı, zilleri taktı.
1: Abi şu mübarek günün yüzü su hürmetine demiş, yayını 3 saat uzattı. 3 saat bir de. Yarın pazartesiye tamamlayayım istiyorsan, bütün hafta sonu burada olayım. Sen git diyor. Biliyorsun demiş İsmet Bilgi. Bence aklınca. Biraz eziyet olabilir demiş Cavit'e sardım kedisiyle oynarken fotoğraf atmış. Emre abi şu anda trafikte olanlara İngiltere'den bir selam gönderebilir miyiz? Gönderdik bile. Emre bir şey söylemek istiyorum, hep aklıma takılır demiş. İş yerine girerken tecrübe aranıyor ama bir ülkenin en önemli birimlerinde görev yapacak insanlarda neden tecrübe aramıyoruz? Milletvekili olacak kişiden demiş hiçbir tecrübe beklemiyoruz ya da bakan veya başbakan hiçbir tecrübe aramıyoruz. Neden bence milletvekili bölümü olmalı üniversitelerde? Bu bölümü bitirmeyen kimse milletvekili olmamalı demiş, saygılar. Çünkü hiç kimse hiçbir milletvekili, şu anda mesela sen Uşak'taki herhangi milletvekili tanıyor musun abi? Popüler bir isim değilse tanımazsın çünkü partiye oy veriyor insanlar, kişilere oy vermiyor. Sonra insanlar parti değiştiriyor, bir şeyler yapıyor. Belediye başkanları, milletvekilleri, böyle bir durum var bizim memlekette, bilmiyorum yani. Ama dediğin gibi liyakatın olması gerektiği sektörler çok fazla. İşi bilenlerin, işin ehillerinin çalışmasının gerektiği sektörler çok fazla. Milletvekilliği de dahil mi buna? Tabii bütün milletvekiller milleti temsil ettiğini bilerek çalışmalı bence. Onların da işi o sonuçta. Seni ne zaman keşfettim demiş, artık bırakamıyorum seni, dinlemediğim gün bana zor geçiyor, iyi ki varsın demiş. Canımsın ya, sağ ol sağ ol. Eksik olma. İki geri. Emrişko mu? Ali yanlış sulardasın Ali. Emre abi adam telefonu çıkart diyor demiş. Çıkartan adamın telefonunu çalıyorlar. Böyle bir hale geldik artık. Hop 0544 886 1886. Cımbız haberlere geçmeden önce birazcık daha süremiz var. Yazmanı istiyorum. Yeni geldiysen, yazmadıysan hala ya da o anda müsait olamadıysan şimdi yazabilirsin. En son hangi konuda ikilemde kaldın? Hangi konuda tereddütte kaldın? O mu bu mu diye düşünmek zorunda kaldığın bir ikilem söylersen bana. Manila mı? Zanzibar mı diye ikilemde kalan da var. Adana kıyma mı lahmacun diye mi ikilemde kalan var. Hangi kartın asgarisini ödeyip takla attırsam diye ikilemde kalan da var. Geniş bir aileyiz, geniş bir yelpazeyiz. Ekibimiz çok kalabalık. Yaz bakalım. Bir reklam geliyorum.
2: Emre Mutlu Show'da kısa bir ara.
3: Reklam. Pilot Garaj çekilişle her ay iki araba hediye ediyor.
4: Pilot Garaj Şoto Ekspertiz.
5: Güney Avrupa tatilinizi Türk Hava Yolları ayrıcalıklarıyla planlayın. İstanbul çıkışlı Atina, Roma, Barcelona ve seçili şehirlere gidiş dönüş biletinizi 9 Ekim'e kadar alın. 1 Kasım 2026-28 Şubat 2027 tarihleri arasında 119 dolardan başlayan fiyatlarla uçun. Detaylı bilgi Türk Hava Yolları mobil uygulaması ve thy.com'da.

0: En güzel tatiller Gezimod'la başlar. Gezimod.com.
1: Emre Mutlu Show devam ediyor.

Mutlu yayınlar demiş, teşekkürler. Sağ olun efendim. Günaydın Emre, en son ayakkabı alacakken renk arasında kararsız kalıp hiçbirini alamadım demiş. Normal şartlarda ikisini de almam gerekirken. Bir türlü o şeyde de yemek yeneceği zaman evde hazır bir şey yoksa, bir yemek siparişi vereceksen bir yerden. O uygulamalara girip 3 saat harcadıktan sonra karnın doyuyor daha okurken yani. Kolay bir seçim olmuyor. Halbuki mesela bir şey iste o anda, direkt ona odaklanıp onu söylesen tamam da. Dön dolaş dön dolaş dön dolaş, hele bir de ortamda 6-7 kişi varsa geçmiş olsun. İmkanı yok yani. Doğru karar verilemiyor. Herkes birbirini çünkü darlıyor.

Radyo neden demiş, arabeske bağladı. Emre'den sonra bir saat fantezi dinliyoruz. Emre derken beni mi kastediyorsun? Sen yayına girmeden demiş, playlist'te ne oluyor? Karma radyo olmaya mı karar verdiniz? Ya her telden çalıyoruz arkadaşlar, o anlamda. Ya, arabeskte değildir herhalde, öyle mi? Bilmiyorum ki, bakmak lazım. Yalçın Alaca'yı yazın bugün. Selamlar, günaydın demiş. Bir klinik ismi vermiş ailemize. Selamlar, kliniğin medar iftarı dayıya selamlar. Gününüz güzel olsun. Kliniğin medar iftarı dayı mı? Abi ismimi verme demiş. 3 yıl önce ayrıldığım eski sevgilime yazıp yazmama konusunda kararsızlık yaşıyorum. Sen bence ismini ver artık, öğrensin senin kararını. Ya da yazmazsan öğrenemez, stabil devam eder durum ama. Bilmiyorum, senden sonra fantezi çalıyor karışık demiş. Sen bitince hemen kapatıyorum radyoyu. Yani arkadaşlar, Yalçın Bey'e dilek ve isteklerinizi yazın. Yani ben kendi programım içinde, ama yani güzel şarkılardır ne çalıyorlarsa artık. Bilemedim şimdi. Ben bir bakarım benden sonrakilere. Gerçekten çok, çünkü bu aralar birazcık yoğun koşturmacalı, dinleyemiyorum. Arabada olduğum sürece dinliyorum da. Ama her fikriniz önemli bizim için. Teşekkür ederiz.

0: en güzel tatiller Gezimod'la başlar. Gezimod.com. Her yolculuğun ihtiyacı farklı. Günlük araç kiralamadan uzun dönem çözümlere, bireysel ihtiyaçlardan kurumsal filolara, elektrikli araçlardan premium modellere, yolculuğunuza uygun araç seçenekleri, Türkiye genelinde 100'ü aşkın Enterprise ofisinde sizi bekliyor. Aracınızı enterprise.com.tr'den veya Enterprise mobil uygulamasından kolayca kiralayın. Enterprise Rent-A-Car. Koşullar ne olursa olsun her zaman hazırız. Detaylı bilgi için 444-4937 veya enterprise.com.tr.
1: Markaların ve yaratıcı endüstrilerin en büyük buluşması, Brand Week İstanbul'un bu yılki teması, Türbülans. Dünyanın önde gelen isimleriyle değişen ekonomi, kültür ve teknolojiye bakacak, bu fırtınalı zeminden çıkış stratejilerini konuşacağız. Geleceğe yön veren trendleri keşfedeceğimiz yılın en ilham verici haftasında buluşmak üzere. Brand Week İstanbul, 4-6 Kasım'da Haliç Kongre Merkezi'nde. Ayrıntılı bilgi ve bilet için brandweekistanbul.com.
2: Kaçırılmayacak servis avantajları Hyundai'de. 3 yaş üzeri Hyundai'lerin bakım, mekanik onarım parça ve işçiliklerinde %20 indirim sizi bekliyor. 14 Eylül 31

kısa bir ara verdim, bir kahve aldım. Müsaadenizle teşekkür ederim anlayışınız için. Birazcık kahve öpürdettim, ne yapayım ben? Canım ganj çekti demiş. Bir de yanında duman dinle. Ganj mı? Ganj nehri mi? Hindistan'daki nehir mi bu? Anam orada iyidir inşallah. Emre abi, benim her günüm böyle geçiyor demiş. Sabahları Emre Mutlu Show'u dinliyorum. Saat 12'de de yalçın.com'u dinliyorum. Saat 12 size göre 12. Tabii bize göre 2 oluyor. İngiltere'lerden yazdıkları için kendileri. En sevdiğim programlar, iyi ki varsınız demiş. Emekleriniz için teşekkür ederim. Canım benim, çok sağ olasın. Eksik olma. Şarkılar kötü değil ama demiş, enerji bir tık düşüyor demiş. Evet. Olabilir, evet. Her sabah topuklu ayakkabı giysem mi, düz ayakkabımı giysem diye ikilemde kalıyorum demiş. Allah sabır versin. Zor zanaat bu konu. Günaydınlar ve selamlar. Münih'ten Yasemin ve Göker Kızılbayır demiş. Selamlar efendim Münih'e. Selamlar, saygılar. Yasemin Hanım, profil fotoğrafınıza baktım. O koca kafalıyı bizim için öpün. Ne tatlı bir golden'ı var. Münih'te de trafik var arkadaşlar. Sadece işte İstanbul değil, sadece Ankara değil, sadece Bursa değil. Münih'lerde de trafik var. Ama Allah'tan yeşil yanıyor. Şu an anlık çektiyseniz geçiyorsunuzdur diye karşı tarafa ümit ediyorum. Umarım öyledir trafikte. Almanya'da da bizi dinlediğiniz için ayrıca ayrıca teşekkür ederim. Şimdi cımbızlara geçeceğiz yavaş yavaş. Kilo vermek için mide ameliyatı olan bir hanımefendinin başına gelen bir iki tane mevzuat var. Doğru yerde, doğru zamanda, doğru iş yapmak çok önemli diye her zaman söylüyoruz. Tütünle aynı kanserojen grubunda yer alan bir gıdadan bahsedeceğim size. 194 yaşında ve hala hayatta olan ve bilim insanlarının sırrını çözemediği bir canlıdan bahsedeceğim. Acaba bu neymiş? Eminim merak ediyorsunuzdur. Enteresan bir bilgi bu da. Cımbızlarımızda bunları konuşacağız. Birkaç mevzumuz daha var ama yetişirse diye bir ayarlama yapacağım. Yetiştirmeye çalışacağım. Bazen takır takır gidiyorum ki bazen bunu mutlaka bugün söylemem lazım dediğimi eğer söyleyemezsem cinnet geçiriyorum. O yüzden yetiştirmeye gayret edeceğim. Şimdi geliyorum.

Efendim çok enteresan. Dünya Sağlık Örgütü'ne bağlı Uluslararası Kanser Araştırma Ajansı. IARC, IARC, bunu İngilizce de okuyabilirsin, istiyorsan Japonca oku bilmiyorum ama ben bu konuyu çok uzatmayacağım. IARC, kısaltması buymuş. International diye başladı, kesin I ile başladığına göre. İşlenmiş etleri insanların kanserojen olarak tanımlanan grup 1'de değerlendiriyormuş. Yani işlenmiş etler, şöyle açıklamışlar, araştırmalar düzenli ve yüksek miktarda tüketimin oluşturabileceği riskten bahsetmiş. Buna göre her gün 50 gram işlenmiş et tüketimi kolorektal kanser riskinde yaklaşık %18 ile %25 arasında bir artışla ilişkilendirilmiş. Günlük hayatta sıklıkla tükettiğimiz hangi ürünler bu kategoriye giriyor diye de açıklama yapmışlar. Demişler ki sosis, salam, jambon başta olmak üzere diğer işlenmiş tüm etlerin kanser etme ihtimalinin tütünle aynı derecede olduğunu. Dünya Kanser Araştırma Fonu'nun bu açıklamasını bence kale almak lazım. 50 gramın üstünde tüketenler daha büyük risktelermiş. Bazı konserve çeşitleri de, konserve et çeşitlerinden bahsediyorum. Ve işlenmiş etler risk neden artıyor? Bilim insanları işlenmiş etlerde kolorektal kanser arasındaki bağlantının altında birden fazla mekanizma bulunduğunu değerlendirmiş. İşlenmiş etlerde kullanılan nitrit ve nitratlar vücuttaki bazı N-nitroso bileşkenlerinin oluşturulmasında katkıda bulunabiliyormuş. Bu zararlı bir bileşke. Kırmızı ve işlenmiş ette bulunan hem demiri hem de bileşkenlerin oluşumu destekleniyor. Ayrıca etin yüksek sıcaklıkta ve özellikle doğrudan ateş üzerinde

0: pişirilmesi, heteroksik aminler ve polisiklik, aromatik hidrokarbonlar gibi maddelerin, kanserojen maddelerin oluşmasına sebebiyet veriyormuş. Dolayısıyla marka vesaire falan ayırt etmeden, herhangi bir isim vermeden, işlenmiş etten uzak durun diyor bilim insanları. Dolayısıyla tercihlerimizi bu yönde yapmamız lazım. Biz elçiyiz, bize zeval olmaz. Yani o bilimden o kadar anlıyor olsaydım ben yapardım bu açıklamayı. Ben bu haberi aktarmak üzere cımbızlamışım efendim. Dünyanın bilinen en yaşlı kara hayvanı, denizde bundan çok daha yaşlısı bulundu ama, en yaşlı kara hayvanı Jonathan isimli Aldabra dev kaplumbağası 194 yaşındaymış. Vay vay vay vay vay vay, anam babam vay. Anlatacağız, detaya gireceğiz. Bir reklam geliyorum.
1: Emre Mutlu Show'da kısa bir ara.
2: Pilot Garaj çekilişte her ay iki araba hediye ediyor.
3: Pilot Garaj Şoto Ekspertiz.
4: Hayalleriniz için bugünden bir adım atın. Geleceğinizden emin olun.
5: Eminim. Ev, araç ve iş yeri almanın en kolay yolu.

0: En güzel tatiller Gezi Mod'la başlar. Gezimod.com.
1: Emre Mutlu Show devam ediyor.
0: İstanbul FM'de sıradan bir sabah.
2: Bazıları diyor ki yok efendim neymiş, en büyük ödül maaşmış. Tamam doğru. En büyük ikinci ödül o zaman sizin taktisi. Allah sırtımıza atar damar var mı acaba ya? Canan Karatay'ı bağlasana bir. Ya bu Zuckerberg gibi bağlasanıza bana ya. Tamam da bak ben sana bak. Bak şimdi bak. Benim güzel kardeşim bak. Bak benim canım kardeşim. Bak şeker kardeşim. Ne görmüş olabilirim uzay boşluğundan başka be?
0: Türkiye'nin en değişik şov programı Emre Mutlu Show. Hafta içi her sabah 7-10 arası İstanbul FM'de.

0: kimsin sen?
1: Bilmem.
0: İnsan kim olduğunu bilmez. Bilmez mi?
2: Alo.
3: Savaş dur, fragmanı veriyorum şu anda, dur.
2: Tamam.
4: Yavaş git oğlum. Yavaş git.
5: Bu işin farklı yönetleri var. İstihbaratı, emniyeti, içişleri.
6: Beni emniyet içerisinde herhangi bir vasıfla yerleştirmeniz benim için kafidir. Tek derdim bu olayın bütün bilinmesi.
3: Alo. Alo. Savaş Günaydın. Satış hattımızda arkadaşlar. Günaydınlar. Sevgili Savaş, programımıza hoş geldin. Sefalar getirdin kıymetli dostum. Nasılsın,
2: hoş
3: iyi misin?
2: Bulduk. Vallahi heyecanlıyız Emre abi.
3: Vallahi heyecanlıyız arkadaşlar. Savaş satış hattımızda kendisine %100 tanıyorsunuz biliyorum. Hem Adana 01'in başrolü, hem kıymetli bir sinemacı, oyuncu, senarist arkadaşım. Bugün bu akşam değil mi? Doğru söylüyorum.
2: Evet, bugün artık
3: bugün akşam, pardon, benim

0: Alfa İnte, evet. Öğlen 11 seansında arkadaşlar Ateş isimli filmi vizyona giriyor. Bütün Türkiye'de bütün yani sinemaların tamamında vizyona girecek. Mutlaka herkes yazıyor bu arada. Savaş Satış hoş geldin. Selamlar gönderenler var. Biraz filmin sürecinden bize bahseder misin sevgili Savaş?
1: Öncelikle herkese günaydın.
0: Günaydın, günaydın.
1: Hayatımda ilk kez bir radyo programına bağlanıyorum. Bir kusurumuz olursa affola.
0: Estağfurullah. Rahat ol ya. Bunlar bizim tayfa çok böyle sağlam tayfadır. Hep böyle biz kafalarda dinleyenler rahat rahat böyle muhabbet eder gibi anlatabilirsin kardeşim.
1: Harika. Eyvallah. Ateş filmimiz belki görenler duyanlar olmuştur. Benim bir yıllardır üzerinde çalıştığım, yaklaşık 5 yıldır çalıştığım, geçen Ağustos ayına kadar da çekimlerine devam ettirdiğim ilk yönetmenliğini yaptığım, yazdığım, oynadığım, aynı zamanda yapımcılığını üstlendiğim bir proje oldu.
0: Eyvallah.
1: Dram aksiyon tadında. Geçen hafta basın gösterimini yaptık. Hı-hı. Ben aksiyon yaptığımı düşünürken filmden çıkan kadın izleyicilerimiz çok ağlattığımızı söylediler. Böyle.
0: Vay vay vay. Bizim de bizim de hanımefendiler, kadınlar çok fazla dinleyenimiz var. Onlara da tavsiye ederiz. Duygusal bir şey arıyorsanız aynı zamanda. Sadece erkek kişi gelmesin bu film yani onlara, değil mi? Bunu söyleyebiliriz.
1: Yok değil. Yani tam tersi, bir ateş, bir intikam hikayesi temelinde, bir subayın hikayesi ama yüreğinde ailesini taşıyan, ailesini koruma içgüdüsüyle hareket eden bir askerin hikayesi. Keyifli bir hikaye oldu. Yani filmden, basın gösteriminden çıktığında böyle herkesten çok güzel tepkiler aldık.
0: Kulağımıza geldi. Ben arkadaşlar geçen hafta rahatsızdım. Savaş'a da özürlerimi ilettim. Savaş
1: benim stand-up'larıma
0: gelir. Evet. Çok eski dostumdur. Çok güzel bir film yaptığına eminim. Kulağıma da geldi. Zaten ben direkt hani bugün biletimi alıp sinemaya gideceğim. Mutlaka izleyeceğim. Bak düşün,
1: teşekkür
0: hani.
1: Teşekkür ederim.
0: Beleş'e de gitmiyoruz ha. Şeye de gidiyoruz yani. biz de
1: insan dostundan kazanmasa
0: abi,
1: kimden
0: kazanır? Tabii canım, aynen öyle ve ben gerçekten bir tane fragmanı seyrettim arkadaşlar. Bu arada YouTube'a da Ateş fragman yazın, hemen program biter bitmez 15 dakika sonra programımız bitiyor ya, fragmanı bir seyredin, gidilip gidilmeyeceğine siz karar verin. Ben sadece, Savaş benim çok eski dostum da olduğu için, orada bir anne Ankara'ya gitmem lazım diye gözleri dolmuş, dedim ki bu tamam ya, oldu dedim bu iş ya.
1: Evet, o çok, sahne çok de da, derin.
0: Evet. Yani bak sahneyi bilmeden anladım.
1: O,
0: evet abi, o sahne yıkacak ortalığı. Ben senin tipinden anladım. Ne kadar kendini kaptırdıysan orada rolüne, hakikaten tebrik ediyorum kardeşim ya.
1: Çok teşekkür ederim. Ben izleyenlerin de gerçek hissettiği bir film olduğuna inanıyorum.
0: Eyvallah.
1: Dilerim film beğenilir. Benim ilk yönetmenliğim.
0: Evet.
1: Benim
0: evet.
1: Bir varoluş savaşım.
0: Evet, evet.
1: Sen gibi böyle destek veren, paylaşan, canımsın, yönlendiren herkese teşekkür ederim. İlla ki görecelidir. Beğenmeyen de olabilir.
0: Tabii ki.
1: Biz böyle gönlümüz ferah bir şekilde artık bu filmi izleyiciye teslim ettiğimiz bir gündeyiz. Ve benim için çok anlamlı bir gün. Yani benim şeyim gibi, ne derler, yeniden doğduğum gün gibi,
0: evet,
1: hissediyorum.
0: Evet,
1: bugün uyandım ve dedim ki bu film şu an vizyonda mı yani, dedim.
0: Yani. Ya inşallah kardeşim. Allah nice nice güzel gişeler nasip etsin. Ben şimdi hem meslektaş olarak da senin yaşadığın duyguları tahmin edebiliyorum. Biz de 30 Ekim'de kısmetse işte sete gireceğiz. Arkasından diyeceğiz ki böyle böyle.
1: Biliyorum, onun da haberlerini aldım.
0: Aldın değil mi? Aldın, doğru. Hatta yapımcımız da aynı yapımcımız, uygulayıcı yapımcımız galiba. Yani bir yerde bir kesişiyoruz seninle. Tam olarak detayını bilmiyorum ama.
1: Evet sevgili Hasan abi.
0: Sevgili
1: geçen
0: Hasan
1: bir bahsetti
0: abi.
1: Bir yerdeydik
0: ona da,
1: bir yerde.
0: Ona da selamlar
1: güzel
0: inşallah.
1: Güzel olsun inşallah.
0: Ben bu filmin çok başarılı olacağına inanıyorum. Bütün dinleyenlerimden de rica ediyorum. Yapacak daha iyi bir işiniz yoksa mutlaka gidin. Şu anda on binlerce insan, evet, bizi dinliyor. Ben isterim ki bu kadar emek verilen bir işin karşılığını bulmasını. Bazen şanssızlıklar olabiliyor ama işin ne kadar kıymetli, ne kadar acı verici bir süreç olduğunu, ne kadar yorucu olduğunu bildiğinden dolayı da emeğe saygı, Savaş Satış'a çok teşekkür ederiz.
1: Ben çok teşekkür ederim. Son sözümü söylemek isterim.
0: Lütfen,
1: her çiçek vaktinde açarmış.
0: Vay kardeşim.
1: Hakkımızda hayırlısı diyelim.
0: Bravo. Tebrikler. Yanaklarından öpüyorum. İnşallah haberleşmeye devam edeceğiz. Savaş Satış
1: İnşallah.
0: Bizlerleydi.
1: Herkese
0: İyi hafta sonları. Hayırlı cumalar. Bu mübarek cuma günü dualarımız seninle kardeşim. Görüşmek üzere.
1: Amin inşallah. Sevgiler.
0: Sağ olasın kardeşim benim. Görüşmek üzere. Eyvallah. Sağ ol. Evet, Savaş Satış bizlerle birlikteydi. Biz de konuyu tam olarak kendisinden dinlemiş olduk. Dostlarımız da zaten bak ne güzel yazmışlar. Fragmanı seyrettim. Biz konuşurken ne ara seyrettin fragmanı ya? Biz konuşurken sen bizi bırakıp fragmanı mı seyrettin? Yok, güzel film. Dostuma destek vermeyeceğim de kime vereceğim? O da sağ olsun benim bütün gösterilerime. Bunu karşılık olarak düşünmeyin. Emekçi, sinema emekçisi. Nereden nereye geldiler kariyer olarak? Adam başka bir okul, başka bir üniversite bitirdi, başka bir şeyler yaptı.

küçücük imkanlarla, çok çalışmayla şimdi artık büyük imkanlara sahip olmasının zamanıdır. Bak ne diyor? Her çiçek zamanında açar. Tebrikler. Güzel film olsun. Sinemalara gidelim. Sinemanın kıymetini bilelim. Verilen emeğin karşılığını alsın inşallah emek veren herkes. Savaş'a selamlar, çok ilgimi çekti şimdiden demiş. Selam söyle Emre abi Savaş Satış'a demiş. Teşekkür ederiz. Oğlum Savaş'la düzgün konuş demiş. Oğlum bak Adana 01 esprisini ben ona sahnede neler yapıyorum. Şimdi Savaş benim gösteriye geldi. Şimdi normalde ciddi duran bir adam ama ya bu adam genç ve espri anlayışı çok yüksek bir adam. Ama dizideki o karakteri ilk gözlüklü mafyası Türkiye'nin. Dizide oynadığı karakter olarak yani ona çünkü çok... Katıldığı bütün programlarda onu soruyorlar. Ben de sahneden hep laf atıp duruyorum. Diyorlar ki abi gerek yok germeyelim ortalığı şimdi. Allah yolunu batın açık etsin.

Aldabra dev kaplumbağalarının 100 yıldan fazla yaşayabildiği biliniyormuş. Ancak rekor Jonathan'da, Jonathan'da okunabiliyor ama Jonathan okumayı tercih ettim ben daha havalı olsun diye. Ha maşallah 194. Bu kaplumbağayı yolda görsem elini öperim, ciddi diyorum bak. Ciddi diyorum bak. Yani o doğduğunda dünyada o var olan yaşayan hiç kimse şu an sağ değil. İnsan olarak en azından. Ey dedem ey. Allah hayırlı yapraklar yemeyi nasip etsin. Çilek yiyen kaplumbağa gördünüz mü bilmiyorum da ben bayılıyorum kaplumbağaların yemek yemesine ya. Görünce gözüm aşkla yok olanı. Coşası. Kendi alanında bir rekor kırmış. DNA'sı ve hücreleri de mercek altına alınmış. Ve DNA'sı incelendiğinde hala genç kaplumbağa DNA'larına sahip olduğu, genlerine sahip olduğu ve özelliklerine sahip olduğu. Enteresan ya. 5 yaşındaki bir kaplumbağa değerlerine sahipmiş bu. O cin min olmasın bu tuhaf. 194 yaşında olup 5 yaşındaki hayvanın özelliklerine nasıl sahip olabiliyor? Jonathan. Seni çözeceğiz Jonathan. Ben şöyle giderken sana armağan edeceğim şarkıyı ayarlarken. Şöyle bir bakayım bakayım sana ne çalsam be. Uzun zamandır dinlemediğim bir şarkı olduğuna emin olabilirsin. Ben öyle. Biliyorsun sarmayan bir şey. Hatta hep şey yazıyorsunuz ya son giderken. Ben mesela onun üzerine bir daha konuşmuyorum hoşçakalın dedikten sonra. Şarkıyla ilgili yorumlarınızı okuyorum. Çok hoşuma gidiyor ya. Sinemayla işim olmaz normalde ama bu film etkiledi şahsen. Gideceğim demiş. Gişesi bol olsun demişler. WhatsApp'a dönüp baktığımda mutlaka izleyeceğiz demiş. Hoş gelmiş, sefa gelmiş, savaş satış demiş.

Hanımlar beyler, bana ayrılan sürenin sonuna geldik. Güzel bir hafta sonu diliyorum. Ölmez sağ kalırsak pazartesi sabah 07.00'da İstanbul FM'de Türkiye'nin en değişik şov programı Emre Mutlu Show'da. Buluşalım görüşelim derim. Bol bol da gülüşelim derim. Güzel bir hafta sonunuz geçsin imkanı olanlar. Gitsinler sinemalara şöyle güzel bir film seyretsinler. Oh mis gibi. Ben gidiyorum. Şarkı çalmaya başladığında emojini bekliyorum. Kapanış yoklamasında dikkatle takipte olacağım. Seni çok seviyorum ve bu şarkıyı sana çalıyorum. Hoşça kal canım dinleyenim. Pazartesi sabahı görüşmek üzere. Güzel bir hafta sonu geçir. Her şeyini kaybetsen de neşeni kaybetme. Sağlıklı günler diliyorum. Hoşça kal.

0: İstanbul FM Hava Durumu.
1: Meteoroloji Genel Müdürlüğü'nden aldığımız son bilgilere göre hava sıcaklıkları kuzey, iç ve batı kesimlerde mevsim normallerinin üzerinde, diğer yerlerde mevsim normalleri civarında seyredecek. 6 büyük kent merkezinde görülecek en yüksek hava sıcaklıkları şöyle: İstanbul ve Ankara 23, İzmir 27, Bursa 25, Antalya 28, Diyarbakır 26 derece olacak.
0: Aracını düşünenlerin akıllı seçimi Lubex motor yağları yol durumunu sunar.
1: Köprü hattına baktığımızda 1. ve 2. köprü Avrupa-Asya istikametinde yoğun akıcı aksiyonda, her iki köprü de yoğunluğunu sürdürüyor. Avrupa yakası E5'te Avcılar, Küçükçekmece, Merter, Topkapı, Çağlayan, Mecidiyeköy, aksiyonda Halıcıoğlu, Haliç, Edirne, Kapı, Merter, Haramidere, Beylikdüzü aralıklarla etkili seyrediyor. Temde Hadımköy, Beylikdüzü bağlantı yolu yoğun. Bahçeşehir, Mahmut Bey, Sultan Gazi, Ok Meydanı, aksiyonda Bayrampaşa, Mahmut Bey etkili. Anadolu yakası şehir içi trafiğinde Maltepe, Üsküdar, Temde, Ataşehir, Kavacık yoğunluğu sürdürüyor. İyi yolculuklar dileriz.
0: Aracını düşünenlerin akıllı seçimi Lubex motor yağları yol durumunu sundu.

0: Vakıfbank kredi kartımla önce aracıma akaryakıt alırım, sonra da beğendiğim kıyafeti. Eve giderken de markete uğrar, World puanları toplarım.
1: Siz de Ekim ayında Vakıfbank bireysel kredi kartınızla giyim, gıda ve akaryakıt sektörlerinin her birinden ayrı ayrı ve tek seferde 2000 TL ve üzeri alışveriş yapın, toplam 500 TL hediye World puan kazanın. Detaylı bilgi vakıfkart.com.tr'de. Vakıfbank, daima seninle.
2: Pilot Garaj çekilişte her ay iki araba hediye ediyor.
3: Pilot Garaj Şoför Ekspertiz.
4: Hayalleriniz için bugünden bir adım atın. Geleceğinizden emin olun.
5: Emin Ev, ev, araç ve iş yeri almanın en kolay yolu.
6: Müzik dünyasından en yeni gelişmeler,
7: en güncel haberler
6: istanbulfm.com.tr'de.
8: Umran Oto Ekspertiz.
9: Vakıf katılımlı işletmelere her mevsim bahar. Siz de işletmelerinizin ihtiyaçlarını dönemsel işletme finansmanı mevsim ile karşılayın. Çeyrek dönemlerde kar, vade sonunda ana para ödemesini yapın. Üstelik erken kapama ücreti de yok. Ayrıntılı bilgi vakıfkatılım.com.tr'de. Vakıf katılım.

0: biz. Daha fazlasını dinlemek istediğinde İstanbul FM.
1: Siz neredeyseniz

katılımlı işletmelere her mevsim bahar. Siz de işletmelerinizin ihtiyaçlarını dönemsel işletme finansmanı mevsim ile karşılayın. Çeyrek dönemlerde kar, vade sonunda ana para ödemesini yapın. Üstelik erken kapama ücreti de yok. Ayrıntılı bilgi vakıfkatılım.com.tr'de. Vakıf Katılım.

0: İstanbul FM Hava Durumu.
1: Meteoroloji Genel Müdürlüğü'nden aldığımız son bilgilere göre hava sıcaklıkları kuzey, iç ve batı kesimlerde mevsim normallerinin üzerinde, diğer yerlerde mevsim normalleri civarında seyredecek. 6 büyük kent merkezinde görülecek en yüksek hava sıcaklıkları şöyle: İstanbul ve Ankara 23, İzmir 27, Bursa 25, Antalya 28, Diyarbakır 26 derece olacak.

rakı olmasın, şarap olmasın.

0: istanbulfm.com.tr'de.
1: Acil çağrı merkezi. Acil durum nedir?
2: Evimin karşısında yangıcıkta acil itfaiye istiyorum.
3: Trafik kazası yaptım, araçtan çıkamıyorum.
4: Arkadaşım kalp krizi geçiriyor, acil ambulans lazım.
5: Hattan ayrılmayın, sizi yönlendiriyorum.
6: Artık Türkiye'nin her yerinden tüm acil durumlarda çağrı merkezlerimize tek numaradan ulaşabilirsiniz. 112 112.
7: Nerede o eski şarkılar dediğinizi duyar gibiyiz.

0: Aziz.
1: Markaların ve yaratıcı endüstrilerin en büyük buluşması, Brand Week İstanbul'un bu yılki teması, Türbülans. Dünyanın önde gelen isimleriyle değişen ekonomi, kültür ve teknolojiye bakacak, bu fırtınalı zeminden çıkış stratejilerini konuşacağız. Geleceğe yön veren trendleri keşfedeceğimiz yılın en ilham verici haftasında buluşmak üzere. Brand Week İstanbul, 4-6 Kasım'da Haliç Kongre Merkezi'nde. Ayrıntılı bilgi ve bilet için brandweekistanbul.com.
2: Ben otizmi olan bir çocuğum. Mesela bir merdiven çıkmak, Everest'e çıkmak gibi gelir bazen. Trafik lambası benim için bir ışık patlaması. Bazen sadece bir kapı çalar. Zihnimde ise kocaman çamlar. Herkes oyunun nasıl oynandığını biliyor gibi. Bense dahil olamıyorum. Bu hayatın kurallarını ben yazmadım ama içinde yaşıyorum. Farkındasınız, biliyorum. Şimdi yanımda durma zamanı.
3: Tohum Otizm Vakfı'nda iyilikler birbirine eklenir. Umut büyür. Siz de tohumotizm.org.tr'den yapacağınız bağışlarla otizmli çocukların eğitimine destek olun.
4: Daha fazlasını dinlemek istediğinde İstanbul FM. İstanbul FM.

0: Pilot Garaj çekilişle her ay iki araba hediye ediyor. Pilot Garaj Auto Ekspertiz.
1: Emniyet şeridinin olmadığı yolda ambulansın sesini duyduğunuzda veya onu gördüğünüzde acil geçiş koridorunu fermuar sistemiyle açın. Fermuar sistemiyle ambulans hedefine hızlı bir şekilde ulaşır. Yaralılar ve acil hastalar vakit kaybetmeden tedavi edilir. Yaralıların ve acil hastaların hayatta kalma ihtimali %40 oranında artar. Yaşama yol ver. Türkiye Cumhuriyeti Sağlık Bakanlığı.

0: İstanbul FM'de sıradan bir sabah.
1: Bazıları diyorlar ki yok efendim neymiş, en büyük ödül maaşmış. Tamam, doğru. En büyük ikinci ödül o zaman sizin takdiriniz.

0: Allah sırtımızda atar damar var mı acaba ya? Canan Karatay'ı bağlasana bir. Ya bu Zuckerberg gibi bağlasanıza bana ya. Tamam da bak ben sana bak. Bak şimdi bak benim güzel kardeşim bak. Bak benim canım kardeşim. Bak şeker kardeşim. Ne görmüş olabilirim uzay boşluğundan başka be?
1: Türkiye'nin en değişik şov programı Emre Mutlu Show. Hafta içi her sabah

0: İstanbul FM hava durumu.
1: Meteoroloji Genel Müdürlüğü'nden aldığımız son bilgilere göre hava sıcaklıkları kuzey, iç ve batı kesimlerde mevsim normallerinin üzerinde, diğer yerlerde mevsim normalleri civarında seyredecek. 6 büyük kent merkezinde görülecek en yüksek hava sıcaklıkları şöyle: İstanbul ve Ankara 23, İzmir 27, Bursa 25, Antalya 28, Diyarbakır 26 derece olacak.

Casper Pet, yeni dünyalara açılan tablet. Benzersiz OLED teknolojisiyle rengarenk deneyimler ve üretkenlik için incelikle tasarlandı. Zarif, hafif, etkileyici. Casper Pet E10.

0: İletişim teknolojileri gelişiyor, radyo yayıncılığı dijitalleşiyor. DAB Plus, karasal sayısal radyo yayıncılığında kullanılan yeni nesil bir yayın teknolojisidir. Yeni nesil DAB Plus teknolojisi sayesinde artık tek bir frekans üzerinden ondan fazla radyo yayını çok daha yüksek kalitede sunulabiliyor. Üstelik bu teknoloji yüksek enerji tasarrufu sağlayarak çevreyi de koruyor. Dijital radyo ile sesin yanı sıra metin, görsel ve anlık bilgilere de ulaşabilirsiniz. DAB Plus yayınlarını dinlemek için uyumlu radyo veya araç multimedya sisteminizden DAB Plus seçeneğini seçmeniz yeterli. Ulaştırma ve Altyapı Bakanlığı ile Radyo ve Televizyon Üst Kurulu koordinasyonunda İstanbul, Ankara ve İzmir'de devam eden DAB Plus test yayınları dinleyicilerini bekliyor.
1: İstanbul FM'de sıradan bir sabah.
2: Ding dong, ding dong, ding dong, ding ding dong, ding ding ding ding ding dong. Arka arka basınca da öyle bir ses çıkıyordu hakikaten ha. Allah'ım, iyi bir radyocu olmaya çalışırken sabah sabah kapı zili olduk be. Ben konuşmadan yapamam. Siz dinlemeden yaparsınız belki ama. Allah seni kahretmesin. Sertap'ın saygı gecesinde döner mi kestireceksin? Bu nasıl bir saygı ya?
1: Yeni en değişik şov programı Emre Mutlu Show hafta içi her sabah 7-10 arası İstanbul FM'de.
3: İstanbul FM. Ön bizim için büyük manalı bir gündür arkadaşlar.

0: kiralamanın güvenilir adresi Uçar Filo. Hava durumunu sunar. Havalar nasıl olursa olsun aracınız Uçar Filo'dan olsun.
1: Meteoroloji Genel Müdürlüğü'nden aldığımız son bilgilere göre hava sıcaklıkları kuzey, iç ve batı kesimlerde mevsim normallerinin üzerinde, diğer yerlerde mevsim normalleri civarında seyredecek. 6 büyük kent merkezinde görülecek en yüksek hava sıcaklıkları şöyle: İstanbul ve Ankara 23, İzmir 27, Bursa 25, Antalya 28, Diyarbakır 26 derece olacak.
0: Araç kiralamanın güvenilir adresi Uçar Filo. Hava durumunu sundu. Havalar nasıl olursa olsun aracınız Uçar Filo'dan olsun.

0: Mesleğimiz hayatımıza yön veren en önemli unsurlardandır. Mesleğimiz için en önemli unsur da iş sağlığı ve güvenliği kurallarını bilmek ve uygulamaktır. İş sağlığı ve güvenliği uygulamaları ve tedbirleri, sağlıklı ve güvenli çalışma ortamlarının oluşmasını sağlayarak çalışanı, işi ve işvereni korur. Çalışanlarımızın, işverenlerimizin, hepimizin geleceğe ümitle yürüyebilmesi için iş sağlığı ve güvenliğini işimizin merkezine koyalım. Madencilikte iş sağlığı ve güvenliğinin geliştirilmesi projesi MİSKEP. www.isginfo.org. Bu proje Avrupa Birliği ve Türkiye Cumhuriyeti tarafından finanse edilmektedir.
1: Nerede o eski şarkılar dediğinizi duyar gibiyiz. Özlediğiniz o şarkılar hafta içi her gün saat 16'da İstanbul FM'de.

0: FM Hava Durumu.
1: Meteoroloji Genel Müdürlüğü'nden aldığımız son bilgilere göre hava sıcaklıkları kuzey, iç ve batı kesimlerde mevsim normallerinin üzerinde, diğer yerlerde mevsim normalleri civarında seyredecek. 6 büyük kent merkezinde görülecek en yüksek hava sıcaklıkları şöyle: İstanbul ve Ankara 23, İzmir 27, Bursa 25, Antalya 28, Diyarbakır 26 derece olacak.

0: Bu bir yeniden iletimdir.
1: Yalçın.net. Her şey çok net.
2: Her an her şeyi duyabileceğiniz keyifli bir gün ortası için
1: Yalçın.net.
2: Hafta içi her gün
1: saat 14'te
2: İstanbul FM'de. Yalçın.net. Her şey çok net.
0: Yalçın.net başlıyor.

0: yalçın.net devam edecek. Bir reklam. Hediye ediyor. Pilot Garaj Şoto
1: Ekspertiz. Ben otizmi olan bir çocuğum. Mesela bir merdiven çıkmak, Everest'e çıkmak gibi gelir bazen. Trafik lambası benim için bir ışık patlaması. Bazen sadece bir kapı çalar. Zihnimde ise kocaman çanlar. Herkes oyunun nasıl oynandığını biliyor gibi. Bense dahil olamıyorum. Bu hayatın kurallarını ben yazmadım ama içinde yaşıyorum. Farkındasınız, biliyorum. Şimdi yanımda durma zamanı. Tohum Otizm Vakfı'nda iyilikler birbirine eklenir, umut büyür. Siz de tohumotizm.org.tr'den yapacağınız bağışlarla otizmli çocukların eğitimine destek olun.
0: Daha fazlasını dinlemek istediğinde İstanbul FM. İstanbul FM.

diye düşünüyorum. Çünkü sevgili Erdi yaptı. Vallahi dedi ki size selam söyledi. Dün ben hani demiştim ya Erdi hemen halleder hiç merak etmeyin diye. Ondan sonra Erdi halledemedi, yapamadı diye mesajlar da gelince ben şimdi söyledim. Dinleyiciler böyle söyledi. Erdi'cim senin için vallahi onları söyleyen bütün dinleyicilerimize sevgilerimi gönderiyorum dedi. Bakın hemen hallediyorum dedi, halletti. Halletti. Vallahi yapıyor. Şimdi 9 Ekim Cuma günündeyiz. 2'ye 10 geçiyor saatler ve İstanbul FM'de de yalçın.net başlayan program. 16'ya kadar beraberiz. Bugün İstanbul'da kaç? 22-23 derecelik bir hava sıcaklığı var. Yani şöyle bir şey. Sonuçta baktığınız zaman hani son güneşler olabilir. Gel gel son güneş bunlar. Ama hafta sonu denize gireceğiz diye hava durumu raporlarında öyle sosyal medyadan paylaşımlar yapıldı. Ciddi söylüyorum yani hava sıcaklığı o derece artacak şeklinde söylediler. Bilmiyorum bu cumartesi pazarı bence biraz daha iyi değerlendirmek lazım. Çünkü bu kadar sıcağını, bu kadar güneşini bulamayız bir daha. Benden söylemesi. Güzel bir cuma günü öğleden sonrası olsun istiyoruz. Hepiniz bir kez daha hoş geldiniz. 16'ya kadar beraber olacağız. 2 saat boyunca şahane şarkılarımız var. Konuşacağımız çok şey var ve tabii ki bugün cuma olması sebebiyle de beraberliğimizin ikinci saatinde isim soy isme göre ideal mesleğinize bakacağız. Bu bölümü bilmeyenler için de detayları aktaracağım. Hiç merak etmeyin. Keyifli, seveceğinizi umduğum bir bölüm olacak. Bilginiz olsun. Hepiniz yalçın.net'e, İstanbul FM'e hoş geldiniz.

İstanbul FM'deyiz. Yalçın.net başladı cuma gününde ve tabii ki devam ediyor. 16'ya kadar beraber olacağız demiştik. Keyifli bir cuma günü öğleden sonrası olsun istiyoruz tabii ki. Yani hani cuma günü çok seviliyor, beraberinde hafta sonu tatilini getiriyor, cumartesi pazarı getiriyor ya. Cumayı ne derse çok seviyoruz. Şimdi geçen günlerle alakalı sosyal medyada bir şeyler paylaşıldı. En sevilmeyen gün de salı günü çıktı abi. Vallahi salı günü. Hani diyorlar ki tamam işte pazartesi bir şekilde yaşıyoruz. Çarşambayı işte perşembe getiriyor. Cuma şöyle oluyor. Ama salının sevilecek bir tarafı yok diyor yani. Arkası pazartesi, önü çarşamba. Ay Allah ya, vallahi. Şimdi 0544 886 1886 İstanbul FM'in WhatsApp numarasıdır. Sizler de her zaman söylediğim gibi İstanbul FM'deki bütün programlara ne yapıyorsunuz? Mesajlarınızla katılabilirsiniz. Zaten ikinci saatte de isim soy isminize göre ideal mesleğinize bakıyoruz demiştik ya. O bölümü de elbette tabii ki nedir? WhatsApp üzerinden yapacağız. Yani katılacak olanlar için de WhatsApp numarası ikinci saatte çok gerekli olacak. 0544 886 1886. Ayşe diyor ki pazar günü sevilmez bence. Ha, değil mi? Yani orada vallahi ya böyle hani çocukluk zamanlarımı hatırlıyorum da pazar günü annem o merdaneli çamaşır makinesinde çamaşır yıkamaya başlayınca bir karamsarlık falan başlıyordu bizde. Yarın okul var, o var, bu var falan. Aa, neler neler değil mi?

0: Cumartesi benim günlerim diyor. İstanbul'dan Ayşel yazıyor. Sevmediğim pazar günü diyor. Çocukluğumdan itibaren hem de. Vallahi hepimizin çocukluk travması acaba pazar günü olabilir mi? Yani sadece travmamız keşke hani tek bu olsa. Bakın hani pazar günü travması, pazartesi, pazartesinin gelişi pazardan bellidir. Ama her gün içinde bunu söylenebilir. Çarşambanın gelişi salıdan bellidir. Cuma böyle silsile halinde gidebiliriz. Vallahi bilmiyorum. Yani şimdi bakın sevgili dinleyiciler, ne yapılırsa yapılsın o gün bir gün travması mutlaka yaşayacağız. Şöyle olsa mesela cumartesi günü çalışıp pazartesi çalışmasak salı travması bu sefer başlayacak. Öf, salıya bak bana. Ha şöyle olabilir ama bakın şöyle olabilir. Cumartesi pazartesi çalışmasak mesela. Güzel. 0544 886 1886 İstanbul FM'in WhatsApp numarasıdır sevgili dinleyiciler. Şimdi bu arada daha öncesinde bu internetle alakalı sıkıntı tamam artık gitti bitti, her şey düzeldi. Dinliyorsunuz değil mi rahatlıkla? Bir problemimiz yok. Evet. Sevgili Erdin'in de ellerine sağlık, halletti. Peki o zaman şöyle bir günün şarkısına bir göz atalım. Sonrasında burada olacağız.
1: Şansa kalmaz işimiz, Umran Oto Ekspertiz.
2: Umran Oto Ekspertiz günün şarkısını sunar.

olma durumu kulağa çok hoş geliyor diye mesajlar var. Bak şimdi. Yani o tabii ki bizim düşüncemiz sonuçta. Hani her çalışan mutlaka böyle bir şey düşünüyordur. Yani evet ya, şimdi mesajlar gelmiş de evet ben de pazar gününü sevmiyorum, sevmiyorum. Pazartesiyi de sevmiyorum diyenler var. Ama yani bir de şöyle bir şey var sevgili dinleyiciler. Her insanın şanslı günü vardır diye düşünüyorum. Böyle şanslı rakamlar falan filan böyle sayılar. Yani gün olarak hiç böyle baktınız mı?

kelebekler açmıyordur da uçuşuyordur gibi gibi. İşte o günler şanslı günler olabilir, bilmiyorum. Varsa öyle günleriniz elbette yazabilirsiniz, bilginiz olsun. İstanbul FM'deyiz. Yalçın.net devam ediyor. 16'ya kadar da buradayız.

0: Allah sırtımızda atar damar var mı acaba ya? Canan Karatay'ı bağlasana bir. Ya bu Zuckerberg gibi bağlasanıza bana ya. Tamam da bak ben sana bak. Bak şimdi bak benim güzel kardeşim bak. Bak benim canım kardeşim. Bak şeker kardeşim. Ne görmüş olabilirim uzay boşluğundan başka be?
1: Türkiye'nin en değişik show programı Emre Mutlu Show. Hafta içi her sabah 7-10 arası İstanbul FM'de.

0: Onları sevmem, sen de onlardan birisin.
1: İstanbul FM'deyiz. Bu arada bir şey söyleyeceğim. Tamam, hani kendimizi hatırlatıyoruz ara ara yalçın.net devam ediyor diye, ama şimdi bu sigara yasağıyla alakalı yeni düzenlemeler geliyor. Bilginiz var mı? Yani var ya, belki açık alanlarda bile sigara içemeyeceksiniz. İçemeyeceksiniz diyorum çünkü ben kullanmıyorum. Şimdi geçen gün sosyal medyadan benim bir arkadaşım paylaştı X'ten. Dedi ki orada, siz sokakta sigara içerken arkanızda ben sigara içmeyen, kullanmayan biri olarak o sigaranızın dumanını çekmek zorunda mıyım şeklinde. Ama adam ne yapsın sokakta? Bu sabah da aynı şeyi ben yaşadım. Bir hanımefendi, yani dertli miydi neydi, sabahın 8.30'unda bilmiyorum yani, böyle yürürken tam da arkasına denk geldim ben de, pofur pofur falan o duman bana geliyor. Şimdi yeni düzenlemeler de var. Hatta işte bu restoranlarda, kafelerde, açık alanlarda, böyle açık alanlar sigara içilebilir ve içilmeyen alan. Mesela bir açık alan düşünün, oturduğunuz restoranda bir taraf böyle sigara içilebilen alan olacak, bir taraf içilmeyen. Yani açık alanda düşünsenize, hava mis gibi, bir tek sigara içenler oturabiliyor. Ve geçtiğimiz hafta sonu Ankara'ya, şimdi Ankara'nın da simgesi olan Atakule'ye gittiğimizde, evet böyle bir şeye denk geldik. Ne kadar enteresan falan diye. Sigara içilen bölüm yalnız full dolu. Açık alanda. Biz arkadaşımla sigara kullanmadığımız için, ama yine açık alan ve sigara kullanılmayan bir yer. Bu harikulade bir durum. Orada böyle biraz hani işletmeler devreye girmiş. Onu yapmaya başlamışlar. Güzel şeyler vallahi. Bilginiz olsun. Sigara kullanmayanlar için de güzel. Şimdi şanslı günü olan dinleyicilerimiz var mesela. Diyor ki, cumartesi günü benim en şanslı günüm. Uğurlu sayım 7. Hayati derecede uğurlu taşım da Amatis yazılmış. Grubum da Toprak diye yazmış. Mesela Tülay da İstanbul'dan yazıyor. Diyor ki, gün olarak bilmiyorum ama burç olarak şanslı hissediyorum kendimi. Özellikle 6. hissim var demiş. Kim vay vay vay vay.

0: milli maç arası verilmişti ya, kaç gün oldu ya? 15-20 gün falan oldu mu? Yani olmuştur diye düşünüyorum. O ya saymadım ama şimdi tabii ki özellikle İstanbul'daki dinleyicilerimizi yakından ilgilendiren bir durum söz konusu. Bugün tabii milli aranın hemen sonrasında Süper Lig'de maçlar başlıyor sevgili dinleyiciler. Ve bu akşam saat 20'de Galatasaray Kasımpaşa maçıyla başlıyor Süper Lig. Yani Kasımpaşa Galatasaray olsa yine İstanbul'da olacaktı. Galatasaray Kasımpaşa yine maç İstanbul'da. Ama tabii ki bu akşamki bu maçla alakalı yine trafik bildirimi geldi sevgili dinleyiciler. Yani deniyor ki bu akşam saat 20'de Ali Samiyen Spor Kompleksi'nde oynanacak olan futbol müsabakası nedeniyle alınan önlemler kapsamında stat çevresindeki bazı yollar trafiğe kapatılacak. Bilginiz olsun. Şimdi saat 20'de başlıyor maç. 20 öncesi belki de bu saatlerde bile, yani işiniz gücünüz yoksa Galatasaray Stadı'nın etrafında çevresinde, güzel. Ama varsa başka böyle alternatiflere bir bakın. Bazı yollar çünkü trafiğe kapatılacak, bilginiz olsun. Yalçın iyi yayınlar. Göktürk'ten selamlar, nasılsın diye Arzu yazdı. Arzu, sana da kolay gelsin, hoş geldin. Vallahi biz iyiyiz. Sen de iyisindir umarım diye de düşünüyorum. Peki bu saati kapatıyoruz. Yeni saate başlayacağız. Ama yeni saatte de isim soy isminize göre ideal mesleğinize bakacağız. O bölümü anlatacağım bilmeyenler için, merak etmeyin.
1: Nostaljik bir yolculuğa ne dersiniz? Şimdi tam zamanı. Burası İstanbul FM. İstanbul FM. İstanbul FM.

0: İstanbul FM Hava Durumu.
1: Meteoroloji Genel Müdürlüğü'nden aldığımız son bilgilere göre hava sıcaklıkları kuzey, iç ve batı kesimlerde mevsim normallerinin üzerinde, diğer yerlerde mevsim normalleri civarında seyredecek. 6 büyük kent merkezinde görülecek en yüksek hava sıcaklıkları şöyle: İstanbul ve Ankara 23, İzmir 27, Bursa 25, Antalya 28, Diyarbakır 26 derece olacak.

0: radyofm.com.tr'de. İş sağlığı ve güvenliğini çalışanların sadece iş kazaları ve meslek hastalıklarına karşı korunmalarının sağlanması olarak tanımlayamayız. İş sağlığı ve güvenliği, evimizi, eşimizi, çocuklarımızı, annemizi, babamızı, dedemizi, ninemizi, komşularımızı, arkadaşlarımızı, kankamızı, teyzemizi, halamızı, amcamızı, dayımızı, öğretmenimizi, avukatımızı, doktorumuzu, oyuncumuzu, çiftçimizi, kasabımızı, manavımızı, berberimizi, kuaförümüzü, kuru temizlemecimizi, bakıcımızı, kapıcımızı... Yani iş sağlığı ve güvenliği yaşamımızın her alanını kapsayan bir kültürdür. Madencilikte iş sağlığı ve güvenliğinin geliştirilmesi projesi MİSGEP www.isginfo.org. Bu proje Avrupa Birliği ve Türkiye Cumhuriyeti tarafından finanse edilmektedir.
1: Nerede o eski şarkılar dediğinizi duyar.

Ay ay ay ne güzel mesaj. Merhaba Yalçın Bey. Programınız çok güzel. Severek takip ediyorum. İsmim Ayten Ayrıbaş. Peki çok teşekkürler Ayten. Sen de hoş geldin o zaman. Dur mesajlar gelmiş, birkaç tanesine bakalım. Ondan sonrasında şu isim soy isme göre ideal mesleği de anlatacağız. Yalçın merhaba, İstanbul'dan Tülay. Bu akşam yakın arkadaşımın düğünü var. Evet tamam. Galip Usta izin vermiyor. Bir dakika ya, bir şey söyleyeceğim. Yani siz beni Galip Usta ile papaz etmeye mi çalışıyorsunuz? Ne yapıyorsunuz? Diyor ki 2 saat diyor, yarın öğlene kadar çalışırsan 2 saat izin veririm. Ancak haksızlık değil mi? Bir şey söyler misin diyor Galip Usta'ya. Seni dinliyor. Geçen gün tatlı aldı bize. Sen dediğin için diyor. Galip Usta alır. Benim tanıdığım Galip Usta da sana ne, yarın mı? Yani bu izin verir herhalde yani. 2 saat değil de komple verir diye düşünüyorum. Peki. Ay Allah ya. Galip Usta, sevgiler, saygılar abicim, ustam. 9 Ekim Cuma günündeyiz. 3.12 geçiyor saatler ve Yalçın.net İstanbul FM'de devam ediyor. 16'ya kadar beraberiz. Şimdi bu saat sizler için nedir? İsim soy isme göre ideal mesleğe baktırma saati. Yani hiç bilmeyenler için söyleyeceğim. Şimdi yıllar önce elime geçen bir program sayesinde bu ideal mesleği size söyleyebiliyorum. Orada adınız soyadınız yazan bölümler var sevgili dinleyiciler. Oraya sizin adınızı ve soyadınızı yazıyorum. Altında da ideal mesleğimi bul düğmesi var. O butona bastığım zaman da işte size ideal mesleğinizi söylüyor o program. Şu anda ne bileyim, herhangi bir işte olabilirsiniz, çalışıyor olabilirsiniz, keyifli olabilirsiniz, mutlu olabilirsiniz, memnun olabilirsiniz ama acaba bu sizin ideal mesleğiniz mi? İşte ona bakacağız. Yani merak ediyorsanız, yani ben evet şu anda mesela öğretmenim ama acaba benim ideal mesleğim neydi? Bunu ilk merak eden de zaten ben oldum yıllar önce. Hemen adımı soyadımı yazınca da benim ideal mesleğimin iş portacı olduğunu söyledi bana o program. Eğer merak ediyorsanız şöyle katılıyorsunuz sevgili dinleyiciler. WhatsApp'tan 0544 886 1886'ya adınızı, soyadınızı, şu anki mesleğinizi yazıp bana gönderiyorsunuz. Bu kadar basit. Adınızı, soyadınızı doğru yazmanız gerekiyor ki ona göre ben o programı okutucuklara yazacağım. 0544 886 1886 WhatsApp numaramız. Adınızı, soyadınızı, şu anki mesleğinizi yazın, mesajı gönderin. Bakalım bu hafta acaba neler çıkacak? Bu arada hiç sevmediğiniz bir meslek size söyleyebilir. O da benim suçum değil. Programın suçu. Evet. Peki. Şimdi mesajlar da gelmeye başladı. Bu arada ne diyor? Aysel, hayatı önemli dediğim amatist taşı değil, 7 rakamı. Çok küçükken büyük bir rahatsızlık geçirmişim. Doktorlar umudu kesmiş. Uyanmaz daha demişler. Eyvah. Ama ben 7. gün anne diye uyanmışım. O yüzden 7 rakamı benim için çok önemli diye yazdı, gönderdi. Vay be. Kaderinin oyunu demek ki. Tam şarkı. Hadi bakalım.

Ya valla yani insan merak ediyor, etmiyor değil. Şimdi hani ama ne yapacağım ya, bana ne benim ideal mesleğimden, mis gibi ben işte doktorum ya, acayip de para kazanıyorum falan deyip de ama yine için içini kemiriyor ya. Böyle bir şey valla ya. İsim soy isme göre ideal mesleğe bakmak böyle bir durum. Yani biz insanoğlu meraklıyız sevgili dinleyiciler. Yani kendim için de söylüyorum bunu. Kendim için de söylüyorum. Beni ilgilendirmez sizin merakınız. Peki. Şimdi isim soy isme göre ideal mesleğe bakıyoruz demiştik ya. Mesajlar da yoğun şekilde geldi. 0544-886-1886 WhatsApp numaramız. 16'ya kadar elimizden geldiğince bakmaya da devam edeceğiz. Ve kiminle başlıyoruz? Sen baktın mı ideal mesleğin neymiş diye, bak Tolga. Hemen böyle dınk diye bir tane daha düştü. Aslında her hafta başlıyorum ben, yani böyle başlıyorum ama baktım Tolga'cığım, baktım bakmaz olur muyum? Benim ideal mesleğim işportacı. Yani şimdi Fatih Demir'le başlayalım. Onun mesajını bulabilir miyiz? Şurada. İstanbul'dan selamlar diyor. Ben Fatih Demir, montaj ustasıyım diye yazdı, gönderdi. Fatih'cim senin ideal meslek çok zor ama. Bir insanı ya da insan topluluğunu güldürmek çok zordur. Komedyen çıktın sen. Vallahi zor. Adem Kaya ile devam edelim. Ne diyor? İşletmeci diye yazmış kendisi şu anki mesleği. Peki Ademciğim senin ideal meslek ama yine aslında bir işletmecilik. Neden? Çorbacı çıktı senin ideal meslek. Çorbacı çok güzel ama ya. Kimle devam ediyoruz? Ataner Ayrıbaş'la devam ediyoruz. İdeal mesleğini bilmek istiyorum diye de yazdı, gönderdi. Peki hemen söylüyorum. Senin ideal meslek de bakkal çıktı. Kaldı mı bakkallar ya? Var ama ya, gerçekten var. Bakkallar var sevgili dinleyiciler. Mesela şehirden şehire geçerken bazı ara yollardan falan, köy yollarından o eski böyle kıraathane, ne bileyim eski bakkal. Vallahi ya onu görüyorum ben. Ne güzel. Durun bir tane daha bakalım. Bir tane daha bakalım. Ceren Nur dağda gezen anestezi teknikeri kendisi. Peki ama Ceren'cim senin ideal mesleğinle alakalı bu programa adını soyadını yazdığımızda o öyle söylemiyor. Diyor ki Ceren'in diyor ideal mesleği gardiyan diyor. Vay vay vay vay vay. Bakacağız, devam edeceğiz.

Şimdi gelen mesajlara bakınca şarkıda bir anda bitince falan böyle kaldım. Ne ol? Şarkı bitti. Mesajlar geliyor. İsim soy isminize göre ideal mesleğinize bakıyoruz. 0544 886 1886 WhatsApp numaramız. Hani radyolarını yeni açanlar varsa, merak edenler varsa. Şimdi sevgili dinleyiciler, isim soy isim çok önemli. Yani sonuçta lakap söylemeyin bana. Lakap söylerseniz nasıl olacak bilmiyorum ki. Ustura Kemal ben. Yani öyle bir şey yok. Hani ideal mesleğinizi merak ediyorsanız adınızı, soyadınızı, şu anki mesleğinizi yazıp 0544 886 1886'ya gönderiyorsunuz. Bu kadar basit. Ben de elimdeki program sayesinde sizin ideal mesleğinizi buradan söylüyorum. Merak ediyoruz abi. Vallahi merak ediyoruz. Peki kimde kaldık? Nerede kaldık arkadaşlar? Mesaj Şahin Yavuz'da mı kaldık? Mesajı şurada. Tamam. Ne diyor? Elektrik pano monitörlüğü. Aa bu ne ya? Vallahi elektrik pano monitörlüğü. Yani karışık bir iş gibi geldi bana Şahin'cim ama senin ideal meslek bu programa göre, bu programa göre yani daha böyle düzenli sanki. Kamyon şoförü çıktı. Evet. Ali Özbek'le devam edelim. Şurada. Ha babası göndermiş. Diyor ki oğlumun ismi Ali Özbek. Öğrenci tabii diye yazmış. Öğrenci tabii. Yani. Peki. Allah bağışlasın bu arada. Şimdi şöyle söyleyeceğim. Bu arada hemen şunu da söylemem lazım. Aa bak. Ali okuyacak, büyüyecek, mühendis olacak. Annesi mi yazdı baba? Annesi yazmış galiba. Vallahi ideal meslek mühendis diye çıktı Ali'nin. Bilginiz olsun. Necati Karakaş'la devam edelim. Nerede? Şurada mı? Şurada. Yok o değil. Necati Karataş şu mu? Heh burada mesajı. Necati Karataş tekstille uğraşıyor diye de yazılmış gönderilmiş. Ama senin ideal meslek Batman çıktı. Batman. Metro sürücüsü. Ya işte yani aramızda. Bir tane daha bakacağız hemen. 0544 886 1886 WhatsApp mesajımız. Başaran Özdemir'le devam ediyoruz. Diyor ki tırcı diyor şu anki mesleği ama Başaran senin ideal meslek bu programa göre de tarih profesörü çıktın. Vay vay vay vay vay.

0: Yalçın.net devam edecek.
1: Bir reklam. Reklam. Pilot Garaj çekilişle her ay iki araba hediye ediyor. Pilot Garaj Auto
2: Expertiz. İletişim teknolojileri gelişiyor, radyo yayıncılığı dijitalleşiyor. DAB Plus, karasal sayısal radyo yayıncılığında kullanılan yeni nesil bir yayın teknolojisidir. Yeni nesil DAB Plus teknolojisi sayesinde artık tek bir frekans üzerinden ondan fazla radyo yayını çok daha yüksek kalitede sunulabiliyor. Üstelik bu teknoloji yüksek enerji tasarrufu sağlayarak çevreyi de koruyor. Dijital radyo ile sesin yanı sıra metin, görsel ve anlık bilgilere de ulaşabilirsiniz. DAB Plus yayınlarını dinlemek için uyumlu radyo veya araç multimedya sisteminizden DAB Plus seçeneğini seçmeniz yeterli. Ulaştırma ve Altyapı Bakanlığı ile Radyo ve Televizyon Üst Kurulu koordinasyonunda İstanbul, Ankara ve İzmir'de devam eden DAB Plus test yayınları dinleyicilerini bekliyor.
3: Daha fazlasını dinlemek istediğinde İstanbul FM. İstanbul FM.
0: Umran Oto Ekspertiz. Yalçın.net devam ediyor.
3: İstanbul FM'de sıradan bir sabah.
4: Ding dong, ding dong, ding dong, ding ding dong, ding ding ding ding ding dong. Arka arka basınca da öyle bir ses çıkıyordu hakikaten ha. Allah'ım iyi bir radyocu olmaya çalışırken sabah sabah kapı zili olduk be. Ben konuşmadan yapamam. Siz dinlemeden yaparsınız belki ama... Allah seni kahretmesin. Sertap'ın saygı gecesinde döner mi kestireceksin? Bu nasıl bir saygı ya?
3: Türkiye'nin en değişik şov programı Emre Mutlu Show. Hafta içi her sabah 7-10 arası

Valla İstanbul FM'de Yalçın.net devam ediyor. Çok az bir zamanımız kaldı ama tabii sonuçta gelen mesajlar da var. İsim soy isme göre ideal mesleğinize bakıyoruz. Böyle birkaç isme daha bakalım. Bir şarkı arası verelim. Sonra birkaç isme daha bakıp programı bitirelim. Yani şimdi nerede kaldık? Ali Demir'de kalmışız. Ali Demir. Heh, şurada mesajı. Ali Demir. Ne diyor? İdeal. Ha, şu anda klinikte galiba ama şu anki mesleğini yazılmamış. Peki söylüyorum. Ali Demir'in ideal mesleği mühendis çıktı. Uğur Kaner'le devam edelim. Şurada mesajı. Kendisi şoför şu anda. Uğur'cum senin ideal meslekte asker çıktı vallahi. Bilmiyorum. Yani var mıydı hiç içinde asker olmak? Mehmet Çavuş Taşköprü ile devam edeceğiz. İstanbul'dan yazdı gönderdi. Nerede mesajı? Mesajı bulun bana. Şurada, evet, tamam. Aa, mermer ustaymış, ustasıymış kendisi. Ama ustacığım senin şimdi ideal meslek başka bir ustalığa geçiyor. Aşçı ideal meslek. Güzel vallahi ya. Şevval Satır'la devam edelim. Bir tane daha bakalım. Şu anda saç ekimiyle ilgileniyor Şevval ama ideal meslek camcı çıktı senin. Vallahi. Neyse bir şarkı arası verelim. Bir şarkı arası verelim. Sonrasında devam edelim. Artık son isimlere bakacağız. Bakalım neler çıkacak. Hay Allah ya. Neyse şu ana kadar söylediğim mesleklerle alakalı bir kızan yok, çizen yok. Yani o ne kardeşim, at o programı gitsin diyen yok. Güzel, doğru yoldayız hadi.

Vay vay, yoğun mesajlar var ama tabii ki son birkaç ismi daha okuyup gidelim. Yani sonuçta sonrasında vedamızı gerçekleştirelim. Var, notlarımızı aldık. Ne diyor? Ekipçe saç ekerken siz dinliyoruz, sabırsızlıkla bekliyoruz söylemenizi diyor. Vallahi bir şey söyleyeceğim şimdi. Kimin ismini buradan söyleyeyim ki, yani mesela o saç ektiğiniz yalçın.net ya da İstanbul FM dinlerken saç ektiğiniz o insanları ben görmek istiyorum ektikten sonra. Hayır. Hayır, insan bir iki hafta sonra gelecek böyle yapacak. Ayşe Hanım, Ayşe Hanım, yalçın.net dinlerken ektiğiniz saça bakar mısınız? Peki, aman. Şimdi o zaman bir başlayalım bakalım. Şöyle paket halinde gelmiş mesaj. O paketi bir eritelim. Sonrasında da vedamızı gerçekleştirelim. Şimdi Mustafa Eğri Öz'le başlıyoruz. Hemşire kendisi şu anda. Zaten erkek hemşire çıkıyor ideal meslekte. Ama Mustafa, senin ideal meslek iş insanı çıktı. Buradan güzel. Zehra Oymak'la devam edelim. O da hemşire. Zehra, senin de ideal mesleğin işçi çıktı. Yani hepimiz ne yaparsak yapalım işçiyiz. Ayşe Kaya ile devam ediyoruz. Ha, Ayşe, hemen ortaklığı kuruyoruz. Açıyoruz iş portacımızı. Senin ideal meslek benimki gibi iş portacı çıktı. Ortaklığa hazırım. Ceren Altay ile devam edeceğiz. Aa Ceren, senin ideal meslek kadın polis çıktı. Bu program öyle söyledi. Sevgi Koç'la devam edelim. Sevgi Koç da tabii ki hemşire ama ideal meslek kuaför çıktı. Senin? Yani biraz böyle sanki yakaladık o taraftan. Son bir tane daha bakacağız. Ha yok, son değil. Sevgi Koç'la devam edelim. Sevgi Koç kuaför çıktı. Elanur Kumral'la devam edelim. Aa Elanur, vallahi var ya, en zoru da sana çıktı galiba. Senin ideal meslek bu programa göre çımacı çıktı, çımacı. Yani çımacı nedir biliyor musun? Vallahi biraz zor bir iş, güç ama yine de senin ideal meslek bu sevgili dinleyiciler. Hepinize çok teşekkürler. Bugün de Cuma gününde İstanbul FM'de yalçın.net'te veda zamanı, kocaman bir alkış gönderiyorum size. Cumartesi ve pazar günü saat 13'te İstanbul FM Top 10 listesinde beraber olacağız. Türkiye'nin en iyi 10 şarkısını arka arkaya sıralayacağız ve pazartesi günü eğer bir aksilik olmazsa saat 14'te de yine İstanbul FM frekanslarında beraber olacağız. Hepinize güzel, keyifli bir hafta sonu diliyorum. Cumartesi, pazar Top 10 listesinde görüşmek üzere.

0: İstanbul FM Hava Durumu.
1: Meteoroloji Genel Müdürlüğü'nden aldığımız son bilgilere göre hava sıcaklıkları kuzey, iç ve batı kesimlerde mevsim normallerinin üzerinde, diğer yerlerde mevsim normalleri civarında seyredecek. 6 büyük kent merkezinde görülecek en yüksek hava sıcaklıkları şöyle: İstanbul ve Ankara 23, İzmir 27, Bursa 25, Antalya 28, Diyarbakır 26 derece olacak.

0: Nerede o eski şarkılar dediğinizi duyar gibiyiz. Özlediğiniz o şarkılar bir saat boyunca İstanbul FM'de.
1: Nerede o eski şarkılar başlıyor.

0: Vakıfbank kredi kartımla önce aracıma akaryakıt alırım, sonra da beğendiğim kıyafeti. Eve giderken de markete uğrar, World puanları toplarım.
1: Siz de Ekim ayında Vakıfbank bireysel kredi kartınızla giyim, gıda ve akaryakıt sektörlerinin her birinden ayrı ayrı ve tek seferde 2000 TL ve üzeri alışveriş yapın, toplam 500 TL hediye World puan kazanın. Detaylı bilgi vakıfkart.com.tr'de. Vakıfbank, daima seninle.

0: acil çağrı merkezi. Acil durum nedir?
1: Evimin karşısında yangıncıkta acil itfaiye istiyorum.
2: Trafik kazası yaptım, araçtan çıkamıyorum.
3: Arkadaşım kalp krizi geçiriyor, acil ambulans lazım.
4: Hattan ayrılmayın, sizi yönlendiriyorum.
5: Artık Türkiye'nin her yerinden tüm acil durumlarda çağrı merkezlerimize tek numaradan ulaşabilirsiniz. 112 112
6: Müzik dünyasından en iyi gelişmeler,
7: en güncel haberler
6: istanbulfm.com.tr'de.

0: Atlas bu.
1: Güvenlik kültürümüzün temel unsuru olan iş sağlığı ve güvenliği, proaktif yaklaşımla iş yerlerinde sağlıklı ve güvenli bir çalışma ortamı hedefliyor. Bu amaçla hayata geçirilen madencilikte iş sağlığı ve güvenliğinin geliştirilmesi projesi MİSGEP, finansal destek ve rehberlik programı kapsamında 29 ilde saha ziyaretleri ile yerinde gözlemler yaparak yeraltı, kömür ve metal madenlerine özgü teknik rehberlik çalışmaları yürütmüş ve bu madenlere finansal destek sağlamıştır. www.isginfo.org. Bu proje Avrupa Birliği ve Türkiye Cumhuriyeti tarafından finanse edilmektedir.
2: Daha fazlasını dinlemek istediğinde İstanbul FM.

0: Altiz. Hayalleriniz için bugünden bir adım atın. Geleceğinizden emin olun.
1: Eminim. Ev, araç ve iş yeri almanın en kolay yolu.
2: Emniyet şeridinin olmadığı yolda ambulansın sesini duyduğunuzda veya onu gördüğünüzde acil geçiş koridorunu fermuar sistemiyle açın. Fermuar sistemiyle ambulans hedefine hızlı bir şekilde ulaşır. Yaralılar ve acil hastalar vakit kaybetmeden tedavi edilir. Yaralıların ve acil hastaların hayatta kalma ihtimali %40 oranında artar. Yaşama yol ver. Türkiye Cumhuriyeti Sağlık Bakanlığı. Umran Oto
3: Ekspertiz. Radyonun sesini sakın kısma. Çünkü en iyi şarkılar bu frekansta.

0: katılımlı işletmelere her mevsim bahar. Siz de işletmelerinizin ihtiyaçlarını dönemsel işletme finansmanı mevsim ile karşılayın. Çeyrek dönemlerde kar, vade sonunda ana para ödemesini yapın. Üstelik erken kapama ücreti de yok. Ayrıntılı bilgi vakıfkatılım.com.tr'de. Vakıf Katılım.
1: İstanbul FM'de sıradan bir sabah.
2: Günaydın üstad. Ben Fatih Yılmaz demiş. Eşime sevgiler. Eşinize sevgiler.
3: Fatih'e bak, nereden prim kasıyor bak.
2: Abi o bir şey mi? Ben iki senedir yıkamıyorum yüzüm demiş. İki senedir yüzünü yıkamıyor musun? Bence yıkama sen. Ameliyatla aldır yüzündeki kiri şu anda. Yani o artık yıkama safhasını geçmiş.
1: Türkiye'nin en değişik şov programı Emre Mutlu Show. Hafta içi her sabah 7-10 arası

0: kiralamanın güvenilir adresi Uçar Filo. Hava durumunu sunar. Havalar nasıl olursa olsun aracınız Uçar Filo'dan olsun.
1: Meteoroloji Genel Müdürlüğü'nden aldığımız son bilgilere göre hava sıcaklıkları kuzey, iç ve batı kesimlerde mevsim normallerinin üzerinde, diğer yerlerde mevsim normalleri civarında seyredecek. 6 büyük kent merkezinde görülecek en yüksek hava sıcaklıkları şöyle: İstanbul ve Ankara 23, İzmir 27, Bursa 25, Antalya 28, Diyarbakır 26 derece olacak.
0: Araç kiralamanın güvenilir adresi Uçar Filo. Hava durumunu sundu. Havalar nasıl olursa olsun aracınız Uçar Filo'dan olsun.
2: Aracını düşünenlerin akıllı seçimi Lubex motor yağları yol durumunu sunar.
1: Önce köprü geçişlerine bakacağız. Birinci ve ikinci köprü her iki istikamette de yoğun seyrediyor. Avrupa yakasında Avcılar 5 yol, Topkapı Mecidiyeköy, Halıcıoğlu Haliç, Edirne Kapı Yenibosna, Avcılar Haramidere hattı etkili. Anadolu yakasında Maltepe Üsküdar, Ataşehir, Kavacık Ümraniye yoğun seyrediyor. İyi yolculuklar dileriz.
2: Aracını düşünenlerin akıllı seçimi Lubex motor yağları yol durumunu sundu.

0: kazanmayla her yerde kazanan sensin.
1: Vakıf katılımlı işletmelere her mevsim bahar. Siz de işletmelerinizin ihtiyaçlarını dönemsel işletme finansmanı Mevsim ile karşılayın. Çeyrek dönemlerde kar, vade sonunda ana para ödemesini yapın. Üstelik erken kapama ücreti de yok. Ayrıntılı bilgi vakıfkatılım.com.tr'de. Vakıf katılım.
2: Reklam. İstanbul FM'de sıradan bir sabah.
3: Bazıları diyor ki yok efendim neymiş, en büyük ödül maaşmış. Tamam, doğru. En büyük ikinci ödül o zaman sizin taktisi. Allah sırtımızda atar damar var mı acaba ya? Canan Karatay'ı bağlasana bir. Ya bu Zuckerberg gibi bağlasanıza bana ya. Tamam da bak, ben sana bak, bak şimdi bak, benim güzel kardeşim bak. Bak benim canım kardeşim. Bak şeker kardeşim. Ne görmüş olabilirim uzay boşluğundan başka be?
2: Türkiye'nin en değişik şov programı Emre Mutlu Show. Hafta içi her sabah 7-10 arası.

0: araç kiralamanın güvenilir adresi Uçar Filo hava durumunu sunar. Havalar nasıl olursa olsun aracınız Uçar Filo'dan olsun.
1: Meteoroloji Genel Müdürlüğü'nden aldığımız son bilgilere göre hava sıcaklıkları kuzey, iç ve batı kesimlerde mevsim normallerinin üzerinde, diğer yerlerde mevsim normalleri civarında seyredecek. 6 büyük kent merkezinde görülecek en yüksek hava sıcaklıkları şöyle: İstanbul ve Ankara 23, İzmir 27, Bursa 25, Antalya 28, Diyarbakır 26 derece olacak.
0: Araç kiralamanın güvenilir adresi Uçar Filo hava durumunu sundu. Havalar nasıl olursa olsun aracınız Uçar Filo'dan olsun.
2: Aracını düşünenlerin akıllı seçimi Lubex motor yağları yol durumunu sunar.
1: Önce köprü geçişlerine bakacağız. Birinci ve ikinci köprü her iki istikamette de yoğun seyrediyor. Avrupa yakasında Avcılar 5 yol, Topkapı Mecidiyeköy, Halıcıoğlu Haliç, Edirne Kapı Yeni Bosna, Avcılar Harami Dere hattı etkili. Anadolu yakasında Maltepe Üsküdar, Ataşehir, Kavacık Ümraniye yoğun seyrediyor. İyi yolculuklar dileriz.
2: Aracını düşünenlerin akıllı seçimi Lubex motor yağları yol durumunu sundu.

0: Vakıfbank kredi kartımla önce aracıma akaryakıt alırım, sonra da beğendiğim kıyafeti. Eve giderken de markete uğrar, World puanları toplarım.
1: Siz de Ekim ayında Vakıfbank bireysel kredi kartınızla giyim, gıda ve akaryakıt sektörlerinin her birinden ayrı ayrı ve tek seferde 2000 TL ve üzeri alışveriş yapın, toplam 500 TL hediye World puan kazanın. Detaylı bilgi vakıfkart.com.tr'de. Vakıfbank, daima seninle.
2: Pilot Garaj çekilişte her ay 2 araba hediye ediyor.
3: Pilot Garaj Auto Ekspertiz.
4: Hayalleriniz için bugünden bir adım atın. Geleceğinizden emin olun.
5: Emin ev. Ev, araç ve iş yeri almanın en kolay yolu.
6: Güney Avrupa tatilinizi Türk Hava Yolları ayrıcalıklarıyla planlayın. İstanbul çıkışlı Atina, Roma, Barcelona ve seçili şehirlere gidiş dönüş biletinizi 9 Ekim'e kadar alın. 1 Kasım 2026, 28 Şubat 2027 tarihleri arasında 119 dolardan başlayan fiyatlarla uçun. Detaylı bilgi Türk Hava Yolları mobil uygulaması ve thy.com'da.

0: en güzel tatiller Gezi Mod'la başlar. Gezimod.com.
1: Vakıf katılımlı işletmelere her mevsim bahar. Siz de işletmelerinizin ihtiyaçlarını dönemsel işletme finansmanı mevsim ile karşılayın. Çeyrek dönemlerde kar, vade sonunda ana para ödemesini yapın. Üstelik erken kapama ücreti de yok. Ayrıntılı bilgi vakıfkatılım.com.tr'de. Vakıf Katılım.
2: Kaçırılmayacak servis avantajları Hyundai'de. 3 yaş üzeri Hyundai'lerin bakım, mekanik onarım, parça ve işçiliklerinde %20 indirim sizi bekliyor. 14 Eylül 31 Ekim

0: Vakıfbank kredi kartımla önce aracıma akaryakıt alırım, sonra da beğendiğim kıyafeti. Eve giderken de markete uğrar, World puanları toplarım.
1: Siz de Ekim ayında Vakıfbank bireysel kredi kartınızla giyim, gıda ve akaryakıt sektörlerinin her birinden ayrı ayrı ve tek seferde 2000 TL ve üzeri alışveriş yapın, toplam 500 TL hediye World puan kazanın. Detaylı bilgi vakıfkart.com.tr'de. Vakıfbank, daima seninle.

0: Dünya Takım Elbise Günü'nde sürprizlerin adresi DS Damat. 2026 kış sezonunda takım elbise, ceket veya pantolon alışverişlerinize özel gömlek, kravat ve mendil hediye. Kampanya 8-14 Ekim tarihleri arasında geçerlidir.
1: Her yolculuğun ihtiyacı farklı. Günlük araç kiralamadan uzun dönem çözümlere, bireysel ihtiyaçlardan kurumsal filolara, elektrikli araçlardan premium modellere, yolculuğunuza uygun araç seçenekleri, Türkiye genelinde 100'ü aşkın Enterprise ofisinde sizi bekliyor. Aracınızı enterprise.com.tr'den veya Enterprise mobil uygulamasından kolayca kiralayın. Enterprise Rent-A-Car. Koşullar ne olursa olsun her zaman hazırız. Detaylı bilgi için 444 4 937 veya enterprise.com.tr.

0: hayalleriniz için bugünden bir adım atın. Geleceğinizden emin olun.
1: Eminim. Ev, araç ve iş yeri almanın en kolay yolu.
2: Ticarette her işin yükü başka, bambaşka bir desteğin olacak arkanda. Toyota Professional hafif ticari araçlar gibi %0 faiz avantajıyla Toyota ProS ailesine sahip olun, işinizi bambaşka yere taşıyın. Üstelik Toyota Garanti On'la 10 yıla kadar garanti güvencesi sizi bekliyor. Detaylı bilgi

0: İstanbul FM'de sıradan bir sabah.
1: Ding dong, ding dong, ding dong, ding ding dong, ding ding ding ding ding dong. Arka arkaya basınca da öyle bir ses çıkıyordu hakikaten ha. Allah'ım, iyi bir radyocu olmaya çalışırken sabah sabah kapı zili olduk be. Ben konuşmadan yapamam. Siz dinlemeden yaparsınız belki ama... Allah seni kahretmesin. Sertap'ın saygı gecesinde döner mi kestireceksin? Bu nasıl bir saygı ya?
0: Türkiye'nin en değişik şov programı Emre Mutlu Show. Hafta içi her sabah 7-10 arası

0: İstanbul FM Hava Durumu.
1: Meteoroloji Genel Müdürlüğü'nden aldığımız son bilgilere göre hava sıcaklıkları kuzey, iç ve batı kesimlerde mevsim normallerinin üzerinde, diğer yerlerde mevsim normalleri civarında seyredecek. 6 büyük kent merkezinde görülecek en yüksek hava sıcaklıkları şöyle: İstanbul ve Ankara 23, İzmir 27, Bursa 25, Antalya 28, Diyarbakır 26 derece olacak.
0: Aracını düşünenlerin akıllı seçimi Lubex motor yağları yol durumunu sunar.
1: Önce köprü geçişlerine bakacağız. Birinci ve ikinci köprü her iki istikamette de yoğun seyrediyor. Avrupa yakasında Hadımköy-Beylikdüzü bağlantı yolu Esenyurt-Avcılar, Mahmutbey gişeleri çevresi, Kağıthane-Sultangazi yoğun ilerliyor. Mecidiyeköy'den başlayan yoğunluk birinci köprüye kadar, Kağıthane'den başlayan yoğunluksa ikinci köprüye kadar etkili. Anadolu yakası şehir içi trafiğinde Maltepe-Ataşehir-Ümraniye yoğun, Kavacık-Ümraniye'de aralıklarla seyir hızı düşük ilerliyor. İyi yolculuklar dileriz.
0: Aracını düşünenlerin akıllı seçimi Lubex motor yağları yol durumunu sundu.

0: katılımlı işletmelere her mevsim bahar. Siz de işletmelerinizin ihtiyaçlarını dönemsel işletme finansmanı Mevsim ile karşılayın. Çeyrek dönemlerde kar, vade sonunda ana para ödemesini yapın. Üstelik erken kapama ücreti de yok. Ayrıntılı bilgi vakıfkatılım.com.tr'de. Vakıf Katılım.
1: Ticarette her işin yükü başka, bambaşka bir desteğin olacak arkanda. Toyota Professional hafif ticari araçlar gibi %0 faiz avantajıyla Toyota ProEase ailesine sahip olun, işinizi bambaşka yere taşıyın. Üstelik Toyota Garanti On'la 10 yıla kadar garanti güvencesi sizi bekliyor. Detaylı bilgi Toyota Plazalar.

0: Chesper Pet, yeni dünyalara açılan tablet. Benzersiz OLED teknolojisiyle rengarenk deneyimler ve üretkenlik için incelikle tasarlandı. Zarif, hafif, etkileyici. Chesper Pet E10.
1: İstanbul FM. Dinlemeye devam et.
2: İş stresin azalsın.

Kaçırılmayacak servis avantajları Hyundai'de. 3 yaş üzeri Hyundai'lerin bakım, mekanik onarım, parça ve işçiliklerinde %20 indirim sizi bekliyor. 14 Eylül 31 Ekim

0: Dünyanın önde gelen isimleriyle değişen ekonomi, kültür ve teknolojiye bakacak, bu fırtınalı zeminden çıkış stratejilerini konuşacağız. Geleceğe yön veren trendleri keşfedeceğimiz yılın en ilham verici haftasında buluşmak üzere. Brand Week İstanbul, 4-6 Kasım'da Haliç Kongre Merkezi'nde. Ayrıntılı bilgi ve bilet için brandweekistanbul.com.
1: Her yolculuğun ihtiyacı farklı. Günlük araç kiralamadan uzun dönem çözümlere, bireysel ihtiyaçlardan kurumsal filolara, elektrikli araçlardan premium modellere, yolculuğunuza uygun araç seçenekleri, Türkiye genelinde 100'ü aşkın Enterprise ofisinde sizi bekliyor. Aracınızı enterprise.com.tr'den veya Enterprise mobil uygulamasından kolayca kiralayın. Enterprise Rent-A-Car. Koşullar ne olursa olsun her zaman hazırız. Detaylı bilgi için 444 4 937 veya enterprise.com.tr.

0: İstanbul FM'de sıradan bir sabah.
1: Günaydın üstad. Ben Fatih Yılmaz demiş. Eşime sevgiler. Eşinize sevgiler.
2: Fatih'e bak, nereden prim kasıyor bak.
1: Abi o bir şey mi? Ben iki senedir yıkamıyorum yüzümü demiş. İki senedir yüzünü yıkamıyor musun? Bence yıkama sen. Ameliyatla aldır yüzündeki kiri şu anda. Yani o artık yıkama safhasını geçmiş.
0: Türkiye'nin en değişik show programı Emre Mutlu Show. Hafta içi her sabah 7-10 arası İstanbul FM'de.
3: Duymak istediğin şarkı. Tam da şimdi.

0: yeri.
1: İstanbul FM'de sıradan bir sabah.
2: Bazıları diyorlar ki yok efendim neymiş, en büyük ödül maaşmış. Tamam doğru. En büyük ikinci ödül o zaman sizin takdiri. Allah sırtımızda atar damar var mı acaba ya? Canan Karatay'ı bağlasana bir. Ya bu Zuckerberg gibi bağlasanıza bana ya. Tamam da bak ben sana bak. Bak şimdi bak benim güzel kardeşim bak. Bak benim canım kardeşim. Bak şeker kardeşim. Ne görmüş olabilirim uzay boşluğundan başka be?
1: Türkiye'nin en değişik şov programı Emre Mutlu Show. Hafta içer sabah 7-10 arası İstanbul FM'de.
3: Radyonun sesini sakın kısma.

0: siz neredeyseniz
1: şarkılarımız da orada.
0: Burası İstanbul efendim.

Bize iki tek atmak haram. Gitmek istesem buradan, cebimde yok bilet param. Gözlerin emleniyor bana bakan aşıkların. Bu nasıl bir derse kendi kendine.

yok bilet param, gözlerim emreniyor. Bana bakan aşık hocam, bu nasıl bir ders, hep kendi kendine.

0: İstanbul FM'de sıradan bir sabah.
1: Ding dong, ding dong, ding dong, ding ding dong, ding ding ding ding ding dong. Arka arkaya basınca da öyle bir ses çıkıyordu hakikaten ha. Allah'ım, iyi bir radyocu olmaya çalışırken sabah sabah kapı zili olduk be. Ben konuşmadan yapamam. Siz dinlemeden yaparsınız belki ama... Allah seni kahretmesin. Sertap'ın saygı gecesinde döner mi kestireceksin? Bu nasıl bir saygı ya?
0: Türkiye'nin en değişik şov programı Emre Mutlu Show. Hafta içi her sabah 7...

bir yer. Sana da başkalarına da yeter. Bu yürek aşkla ölür bin defa, bin defa doğar aşkla yeniden.

anlamsız bu savaş. Savaşlardan daha güçlüdür aşk. Bitecek kavgalar, bitecek ki bu hayat. Sevgilim bizi aşk kurtaracak.

0: İstanbul FM'de sıradan bir sabah.
1: Günaydın Üstad. Ben Fatih Yılmaz demiş. Eşime sevgiler. Eşinize sevgiler.
2: Fatih'e bak, nereden prim kasıyor bak.
1: Abi o bir şey mi? Ben iki senedir yıkamıyorum yüzüm demiş. İki senedir yüzünü yıkamıyor musun? Bence yıkama sen. Ameliyatla aldır yüzündeki kiri şu anda. Yani o artık yıkama safhasını geçmiş.
0: Türkiye'nin en değişik şov programı Emre Mutlu Show. Hafta içi her sabah 7-10.

0: İstanbul FM'de sıradan bir sabah.
1: Bazıları diyor ki yok efendim neymiş, en büyük ödül maaşmış. Tamam doğru. En büyük ikinci ödül o zaman sizin takdiri. Allah sırtımıza atar damar var mı acaba ya? Canan Karatay'ı bağlasana bir. Ya bu Zuckerberg gibi bağlasanıza bana ya. Tamam da bak ben sana bak. Bak şimdi bak. Benim güzel kardeşim bak. Bak benim canım kardeşim. Bak şeker kardeşim. Ne görmüş olabilirim uzay boşluğundan başka be?
0: Türkiye'nin en değişik şov programı Emre Mutlu Show. Hafta içi her sabah 7-10 arası İstanbul FM'de.
2: Siz neredeyseniz

Şımarık insanları sevmem, sen de onlardan birisin. Sen beni böyle küçük gördün ya, ama aşık olacak gibisin. Kendine uygun birini ararsın, sonra beni rüyanda sayıklarsın. Sen boş birisin, ancak açarsın, tabii arkamdan çok ağlarsın.